0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününde festivalde yeniden sizlerle birlikteyiz. Günaydın, en sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına festivalde günün sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaşacak efendim 2 saatlik yolculuğumuz boyunca. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese muhteşem bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkıları hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de işte

Günün en güzel şarkılarını paylaşırken öne çıkan başlıkları da göz gezdirmeye devam ediyoruz. Çin son dönemde hızla yayılan yapay zeka sevgili ve arkadaşlık uygulamalarına yönelik oldukça sert bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu efendim. Düzenleme müşteri hizmetleri veya bilgi asistanı gibi botları değil, kullanıcıyla sürekli duygusal bağ kuran romantik ilişkiyi taklit eden yazılımlara hedef alıyor. Tasarım kurallarına göre yapay zekanın kullanıcılarda duygusal bağımlılık yaratması ve gerçek insani ilişkilere zarar vermesi açıkça yasaklandı diyebiliriz. Hatta sistemlerin her iki saatte bir kullanıcıya bir makineyle konuştuğunu hatırlatması da şart koşuldu. Teknoloji dünyasını yakından ilgilendiren bu gelişmeyi devam edeceğiz incelemeye ama öncesinde sırada harika bir şarkı var.

Çin'deki yapay zeka düzenlemesinden bahsetmiştik değerli dinleyenler. Bir ilişki kurulmasını yasakladı yapay zeka ile. Çünkü bir ilişki kurulması durumu evet sıkça yaşanıyordu dünya genelinde yapay zeka ile ilgili. Çin'in bu adımının ardından diğer şirketlerden de dev adımlar geldi diyebiliriz. Yeni kurallar, yeni tasarımlar getirildi uygulamalara. Şirketlerin bu kadar sert bir karar almasının nedeni yapay zekanın varlık sebebi olan kişiselleştirilmiş duygusal bağın bağımlılık önleme kuralları ile çelişmesi, uygulamaların bir gecede erişime kapatılmasıysa milyonlarca kullanıcı arasında büyük bir tepkiye yol açtı diyebiliriz. Sosyal medyada arşivlerini paylaşan kullanıcılar manevi destek aldıkları bu botların gidişini bir kayıp olarak değerlendiriyorlar. Efendim ritim hiç düşmeden devam ediyor. İşte sıradaki şarkımız.

Hanımlar beyler, Çin'in hamlesinden bahsettik sizlere. Yapay zeka ile yaşanan ilişkilere sınırlama getirildi. Yapay zeka ile yaşanan ilişkiler diyoruz. Belki ülkemizde duymadık. Belki de haberleştirilmedi. Belki de gün yüzüne çıkmıyor olabilir. Belki de yaşanmıyordur ki umarım yaşanmıyordur. Ama dünyanın dört bir yanında vatandaşlar yapay zeka ile duygusal bağ kurmaya başladı bile. Efendim peki hükümetler bunu niçin istemiyor? Niçin bu radikal adımlar atılıyor? Çin örneğinde işin arkasında ciddi bir nüfus krizi yatıyor. Ülkede doğum oranları tarihsel seviyelere gerilerken gençlerin önemli bir kısmının insanlarla iletişim kurmak yerine yapay zekayı tercih etmesi de devleti harekete geçirdi. Düzenlemeye referans olaraksa batıda Charger AI gibi platformlara açılan davalar gösterildi. Benzer bir durum Türkiye için de geçerli. Resmi olmasa da veriler ülkemizde yaklaşık 250 bin kişinin bu uygulamaları aktif olarak kullandığı tahmin ediliyormuş. Nüfusun yaşlanması ve yalnızlaşma sorunu önümüzdeki dönemde yeni kısıtlamaları gündeme getirebilir. Şimdi kulağımız müzikte.

Günün en güzel şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Çin'in yapay zeka sevgilileri getirdiği yasaktan bahsetmiştik. Şirketlerin kararı ve kullanıcıların tepkisi vardı devamında. Aslında yasağın temeline indiğimizde demografik ve biyopolitik sebepler, yani düşen doğum oranları, batıdaki davalar ve Türkiye'yi ele aldık. Konunun özetine gelecek olursak toparlayalım. Karşımızda sadece bir teknoloji haberi değil, dijital çağın büyük bir toplumsal krizi duruyor diyebiliriz. Bir tarafta insanların duygusal yalnızlığını abonelik sistemine dönüştüren yapaysal bir devasa bir endüstriyel teknoloji. Diğer tarafta ise düşen nüfus sayılarını korumaya çalışan devletler var. Ortada ise gerçek insanların ilişkilerini yorucu bulup bir dizi koda tutunmayı seçen milyonlarca birey bulunuyor. Yalnızlığın küresel bir kriz olarak tanımlandığı günümüzde yapay zeka yasaklı yasaklamanın gerçek ilişkileri ne kadar iyileştireceği ise büyük bir soru işareti efendim. Programımız en taze içerikler ve ritimlerle sürüyor. Radyonda kalmaya devam et.

Yarın yaparım. Daha çok vaktim var. Baskı altında daha iyi çalışıyoruz. Hepimiz hayatımızın bir döneminde belki de bu cümlelerden en az birini kurmuşuzdur, değil mi? Ancak bu bahaneler ara sıra söylenmekten çıkıp günlük hayatın bir parçası haline geldiğinde ortada sıradan bir erteleme alışkanlığından çok daha fazlası olduğunu gösteriyormuş efendim. Psikoloji araştırmaları kronik ertelemenin çoğu kişinin düşündüğü gibi bu zaman yönetimi problemi olmadığını gösteriyor. Uzmanlara göre asıl mesele kişinin stres, kaygı, başarısızlık, korkusu ya da belirsizlik gibi rahatsız edici duygularla başa çıkma yöntemi olarak gösteriliyor. Görevi ertelemek kısa süreli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede daha büyük bir stres döngüsü yaratıyor. Efendim bugün sizlerle kronik erteleme alışkanlığı olan insanların sık sık başvurduğu bahaneler ve bu düşüncelerin altında yatan psikolojinin derinine ineceğiz diyelim, ama öncesinde keyifli şarkılarımız bekliyor sizlere.

Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Festivalde erteleme alışkanlığı olan insanların kendilerine söylediği bazı bahanelerden bahsedeceğiz demiştik onların ilki. En yaygın belki bahanede bu olarak gösterilmiş: baskı altında daha iyi çalışıyorum. Son dakikaya kadar bekleyip işe yetiştirebilen kişiler bunu bir çalışma yöntemi olarak görmeye başlayabiliyormuş. Yine ikinci başlık: daha çok zamanım var. Teslim tarihine, günler hatta haftalar olmasına güvenmek beynin görevin aciliyetini düşük algılamasına neden oluyor. Sonuçta bol zaman hissi de paniğe neden oluyormuş. Üçüncü başlıksa: önce motive olmalıyım. Evet, birçoğumuz bunu bekliyoruz ama psikologlara göre motivasyon çoğu zaman eylemden sonra geliyormuş. Yani harekete geçmek motivasyonu doğruluyor. Tam tersi değil. Bu nedenle mükemmel ruh halini beklemek çoğunlukla ertelemenin başka bir biçimine dönüşüyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Hanımlar beyler, festivalde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 29 Temmuz 2026 günlerden çarşamba bugün. Kronik erteleme bahanelerinden bahsediyorduk başlık başlık. Beşinci başlığımızsa, kelimemizse şöyle: önce şu küçük işleri bitireyim diyor muyuz bunları? Önce küçük işleri toparlayalım, sonra asıl göreve döneriz. Bu da erteleme hastalığı olanların sık kullandığı kelimelerden birisiymiş. Henüz hazır değilim. Hazır hissetmeme düşüncesi çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, hata yapma korkusundan kaynaklanıyormuş. Ve son cümlemizse, yani bu anonstaki son cümlemizse, biraz daha araştırma yapayım. Hazırlık yapmak faydalı olsa da bunun da bir sınırı var değil mi? Sürekli bilgi toplamak, video izlemek ya da yeni yöntemleri araştırmak bazen üretkenlik gibi görünse de uygulamaya geçmemek ertelenmenin farklı bir yüzü olabiliyormuş.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Efendim, erkekler dağınıklığı görmüyor diye bir algı vardı değil mi? Araştırma yapılmış bununla ilgili de. Birçok kişinin düşündüğünün aksine erkekler dağınıklığı görmüyor ya da kadınlardan daha az fark etmiyor. Araştırmalar asıl farkın dağınıklığı görme biçiminde değil, dağınık bir ev yüzünden kimin daha fazla yargılandığında ortaya çıktığını gösteriyormuş. Araştırmacılar toplumda oldukça yaygın olan erkek dağınıklığını fark etmiyor düşüncesinin ne kadar doğru olduğunu anlamak için 237 erkek ve 295 kadın katılımcıyla bir deney gerçekleştiriyorlar efendim. Deneyin ardından, yani araştırmanın sonucuna gelecek olursak, yıllardır teklenen bir klişeyi aslında sorgulatır türden erkekler ve kadınlar gösterilen odaların düzen seviyesi konusunda neredeyse aynı değerlendirmeleri yapıyor. Temiz oda her iki grup tarafından da benzer bir şekilde temiz bulunurken, dağınık odaysa yine benzer ölçüde dağınık olarak değerlendiriliyor. Yani kısacası araştırma erkeklerin dağınıklığı görmediğine dair güçlü bir kanıt bulamıyor. Görünen o ki erkekler de yerde duran çorabı, birikmiş bulaşıkları ve dağınık sehpayı fark edebiliyorlar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metredir.

Hanımlar beyler, günün en sevilen şarkılarıyla festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Erteleme alışkanlığı çoğu zaman tembellikten değil, duyguları yönetme biçiminden kaynaklanıyormuş. Bugün sizlerle kronik erteleyicilerin en sık kullandığı bahanelerden bahsediyorduk. Hata yapmak istemiyorum. Ertelemenin en güçlü nedenlerinden birisi de bu başarısızlık korkusuymuş. Son olarak en çok öne çıkan cümle ise şuymuş: yarın kesin başlayacağım. Belki de en tehlikeli bahane bu. Hani pazartesi başlayacağım, yılbaşında başlayacağım, mevsim dönümünde, ay başında, yarın başlayacağım. En büyük erteleme alışkanlığıymış bu. Çünkü gelecekteki benliğim bugünkünden daha istekli ve daha enerjik ve daha disiplinli olacağı varsayılıyor. Oysa psikoloji araştırmaları insanların gelecekteki motivasyonlarını sistematik olarak fazla iyimser tahmin ettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle de yarın gelen motivasyon çoğu zaman yine yarına erteleniyor. Efendim, yarına bırakmayın, bugün halledin diyelim ve motivasyon sağlayacak bir çalışmayla devam edelim yolculuğumuza, ne dersiniz?

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Efendim an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Temmuz'u da bitiriyoruz artık değil mi? Az bir zaman kaldı Temmuz'u da noktalamaya. Nasıl gidiyor yaz tatili? Zaman hızla akıp geçerken umarım sizler de o zamanı ucundan da olsa yakalayabilenlerdensinizdir. Zaman hızla akıp geçiyor dediğimiz gibi zamanı yakalamak da mühim mesele. Zamanın anın tadını çıkartmak ve anda kalabilmek de en büyük başarılardan, öğretilerden birisidir aslında bu hayatta. Zamanı değerli kullanabildiğiniz, verimli kullanabildiğiniz, sevdiklerinizle ve seveceğiniz anlarla geride bırakabildiğiniz güzel dakikalarınız olsun günün devamında da. Efendim festivalle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın 4. gününde yine keyifli şarkılar, ilginç konular ve bazı bilgilerle yine burada olmak dileğiyle diyelim. Efendim perşembe görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: pazar.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
3: Perosum bilirsin.
4: Seni gören insan gitmez yanından. Kız sen İstanbul'un neresindensin? Ne kadar özenmiş sana yaradan. Acep İstanbul'un neresindensin?
5: İstanbul'da otururum ama 67 vilayetin birisinde doğmuşum. Bana aşık olmuşsan doğduğum ili burada inanayım sana.

Seni çapkın seni. Düş önüme çabuk. Düş önüme de yürü. Seni eğlence düşkünü çapkın aşık seni. Bin topal eşeğe de sür nideye doğru.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanı kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

İsteyen cüzdanını da bana emanet edebilir. Ben Gürkan Ülem'in cüzdanınızı da bana emanet edebilirsiniz sevgili dostlarım. İsteyenin cüzdanları da bıraksın, kulaklarını da bıraksın. Cüzdanlarınızı, kulaklarınızı da alacaksınız giderken. Cüzdanların içinden birazcık para eksilmiş olabilir giderken. O kadar. Güzel bir gün olsun. Dün çok ama çok ama çok ama çok sıcaktı. Gece boyunca bile serinleyemedik. Efendim klimaların altında yattık. Burunlarımız tıkandı. Ay dünden akşam ne sıcak vardı, ne sıcak, ne nem vardı. %85 nem. Gece bile 29-30-32 derecelerde sıcaklık. Vay vay vay vay vay vay vay. Vay yandık akşam yandık. Yandık bugün gene öyle olacak. Bugün gene yanacağız. Yalanı görür Allah görür inşallah. İnşallah. Hadi bakalım günaydınlar. Özellikle bu sıcakta dışarıda çalışmak zorunda olanlara günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Adem Ömer abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nerede kaldın? Hasan Kaşıkçı abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydınlar. Ahmet Ali, Kalfa Pastanesi, tatlı ip tatlı konuşturan pastaneye günaydınlar. Kolay gelsin. Mis gibi profiteroller, harika, çok güzel. Muhteşem 10 numara 5 yıldız lokumlar, lokumlarıyla ünlü biliyorsunuz Kalfa Pastanesi ve tüm lezzetleri doğum günlerinizde, etkinliklerinizde, en güzel günlerinizde tatlı yiyip tatlı konuşturan pastane Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi, Kalfa Pastanesi. Ve paşalı dostuma da günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Akrema, Adem akraba da vay nefreş. Kolay gelsin. Aynur ablam günaydın. Günaydın, günaydın, kolay gelsin. Necdet abime de günaydınlar, ona da kolay gelsin. Günaydın Haşmet'in 35 yıllık arkadaşı diyor Yasin Kaleci. 35 yıllık mı? Biraz abarttın sanki. Zülfiye Yılmaz günaydın demiş, günaydın demiş. Benim yatırım yaşım 38, 2 yaşında mı tanıdım Haşmet'i? Allah Allah. Günaydın Zülfiye Hanım, günaydınlar. Hadi günaydın. Morgen Kalimera, morning. Morgen morning. Bunları niye koydun bu işaretleri? Mira, o işaretleri niye koydun? Ay, hiç istemez canım programı yapayım. Hep isterim yatarım, yatayım, uyuyayım isterim hep. Ay, ay, ay canım programı yapmak istemez. Hep ister yatayım canım.

Günaydın. Her sabah da bir günaydın fotoğraf mesajı bulmak ne zor bir şey. Bu sabah kalktım sabah saat 7'de gittim haremde fotoğraf çektim. Nati bu fotoğraf çektim. Ay koyayım dedim. Günaydın mesajı yapayım dedim. Akşam bütün gece zaten çim suladım. Bütün gece. Çok orada çim, burada çim, orada çim, burada çim. Bizim malikane büyük. Koca gittik malikane. Ay bahçıvan da izne çıkmış. Bahçıya da izin verdim. Hepsi yıllık izinlerini aldılar. Şoför de izinli. Kahya da izinli. Herkes izinli. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kallimeroğlu. Hüseyin Bircan. Emin Ferreoğlu. İrfan Abdullah. Bülent Yusuf. Ekrem Nurşen. Ekrem abinin Nurşen abla Mehmet Şerif. Arzu Hasan. Günaydın Nafiye Ali Hanım ablama günaydınlar. Yastıköy'e günaydınlar. İlhan Musa günaydın. Selçuk Fikirdu günaydın. Özcan Aslan günaydın. Ali Santanyolu günaydınlar. Salih Mustafa günaydın günaydın. Hangi deniz burası? Leblebci Hüseyin'e kanatsın. Günaydın Taner Aslan Nastin günaydın. Halil Belgenes'in günaydın. Tayfun Gülcan günaydın. Ahmet Demirci günaydın. Cüneyt Sadi Guten Morgen.

güzel gün olsun. Meşe'ye sevgiler, saygılar olsun. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın olsun. Hatice ablama günaydın olsun. Günaydın olsun. Günaydın olsun. Klavyemde Çince yok. PRS'den şikayet aldım. PRC'den şikayet aldım. Çok zamandır Çince vermemişsin. Hatırlatma babında. O işaretleri koydum demiş Nida. Ha, ben dedim o işaretten ne işaret öyle dedim. Ne bunlar dedim. Ne anlatmak istiyor cevabı dedim. Binder'den. Çünkü o aynı işaretten şeyde var. Benim klavyemin üzerinde var. Oraya basınca böyle oluyor. Oraya basınca daha çok sövebilirsin, yayına çıkmıyor. Anladın mı? Ha. Anladın mı? San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya günaydınlar. San Siro'ya San Siro. 20 yıldır San Siro. 20 yıldır San Siro. 20 yıldır. Dün bir arkadaş aldı, bugün denemiştir. Soft Plus aldı dedim, onun saçları beyaz. Yaşı genç, saçları beyazlamış benim gibi. Beyaz saçlara ve beyaz sakallara, hatta hanımlardaki beyaz saçlara 10 dakikada son. Alın, köpürtün. Köpür köpür köpür köpür köpürtüttürün. Ondan sonra 10 dakika bekleyin, yıkayın saçınızı. Harika bir saç olacak, harika bir renge kavuşacak saçlarınız. 10 dakikada Soft Plus. San Siro güvencesiyle seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında. Soft Plus. Max ürün, Max hayran. Max ürün ne demek böyle? Max hayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata. Max çalışanlarına da günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Haşmet kendi dedi 35 sene Bulgar'a sen de gidecekmiş. Beni almıyor diyor Yasin. Ne Bulgar'ı, ne beni, ne senin, ne Bulgar'ı var. Bütün bunlardan niye benim haberim yok? He? Ne Bulgar'ı be? Ne işimiz var Bulgar'da be? Günaydın çarşamba, çarşamba dolan nasılsın Gürkan? Daha haftanın ortasındayız. Ayağın yeri aklın işine bastın. Gülümse devam et. Hafta sonu yaklaşıyor gülüm demiş Gürdan Sani. Sen cumartesi gene çalışacaksın ama. Recep İvedik gibi güleyim mi sana? Yapayım mı böyle Recep İvedik gülüşü? Ha? Cumartesi yine çalışacaksın.

Ne düğünü be? Ne düğünü be? Yansın ne diyesin be? Haşmet beni aradı, bana benim hakkımda dedikodu her yerde konuşurlarmış, onu anlattı bana, bir şey anlattı. Sonra ben de Fikret abiye sordum, doğru mu dedim, doğru dedi. E sen dedim niye anlatmadın onu bana dedim. E unutmuşsun dedi. Bırak herkes beni çekiştiriyor bırak. Bırak herkesin benim yakışıklılığımda, benim paramda, benim arabamda, benim şeyimde gözü var be herkesin be. Ha sen düşmanların her yerde düşman dolu be. Vallahi billahi seyle. Allah'ım yarabbim. Yer yesin o düşmanları be. Yer yesin onları. Cuhu günaydın canım demiş. Günaydın bebeğim. Günaydın yavrum. Hafize Ali günaydın. Hafize Ali günaydın.

Ağustos'un 22'sinde düğün varmış Bulgaristan'dan, beraber gidecekmişsiniz. Sen sakin söyleyecekmişsin, düğün gelsin. Haşim galiba dün de sıcakta çok kalmış galiba. Kafasına vurmuş galiba sıcak Haşim'in. Ay dayanamıyorum bu sıcaklara, dayanamıyorum. Dayanamıyorum bu sıcaklara, dayanamıyorum. Durkan sen dün niye posta koydun köylüm Serdar'a? Vallahi dikkat et, kolla kendini, sonra bilemem ne olur demiş Leblebi Hüseyin Akam. Hangi Serdar'a posta koydun be? Ne koymuşum, pasta mı posta mı koymuşum? Nasıl koymuşum posta be? Ne demek posta koymak be? O şişman Serdar'a mı? Abi oğlum öyle göründüğüne bakma, tırsık o. O benimle buluşma, o da benim yüzüme bakma, utanıyor. Benimle aynı masada oturmuyor utanmaktan. Her gün beni dinliyor. A'dan Z'ye kadar hiçbir programı kaçırmıyor. Benimle aynı ortamda bulunmaktan kaçınıyor. Utanıyor.

Sakın yanmazsan Tayfun'a sor. Oğuz'a sor. Ahmet Mustafa abi. Frankfurt Havalimanı. Günaydın. Günaydın.

Hasan'cığım nerede benim? Benim hijyen Hasan'ım nerede? Onun her yeri hijyenik, her yeri hijyen onun. Nerede sen? Sen bilmez anlamazsın. Efendim tamam. Devam edelim. İşe sıkıntı çok sponsorum var. Rıfat Marketlere günaydınlar. 1001 çeşit tek adres. Kalite. FC marka ürünler. Rıfat Marketler'de bunlar çok kaliteli, yerli ve uygun fiyatlı ürünler. Hepsi ve daha birçok marka kalite ürün. Marka kalite benim gibi Rıfat Market. Kendine saygısı, müşteriye olan saygısı, çalışanların olan saygısıyla, sevgisiyle fark yaratan marketler zincirleri. Allah marketlerin sayısını arttırsın. Rıfat Market Kurcalı'da. En yeni şubesi Kozkepir'den sonra Kurcalı'nın gururu. Kurcalı'da gelenler geçenler herkes Kurcalı'ya Rıfat Marketler'e gidiyor. Ama dingil bunu koymayacak mısın? Günaydın mesaj demiş Halil. Unuttum haber onu ben. Unuttum. Kafam çok dağınık bugün. Neriman ablam günaydın. Neriman Salihoğlu ablam günaydınlar. Neriman Salihoğlu ablama günaydınlar. İrfan Topal. Günaydın abi. Sinan Beyazsoft'a günaydın Sinan. Hasan Şerif Ali, kızanı olmayana konuşmak ve pardon sen kız... O dünden kalmış, niye bugüne kalmış o mesaj? Aşık, ne oluyor be? Ne oldu be? Aa, internet mi gitti, ne oldu gene?

ne olacak tabi, ucuz bilgisayarlar alırsan marka Make-up Sense öyle olur. Yahudi'ye sormuşlar, sen demişler niye pahalı şeyler giyiyorsun demişler. Yahudi demiş ki benim ucuz şeye verecek, ben ucuz şeye para verecek kadar zengin değilim demiş. Anladınız mı? Benim bilgisayar da öyle. Her sabah sokup çıkarma gerekiyor fişi. Bak soktum çıkardım, geldi internet. Ela Kalimera demiş Hasan Şerif Ali. Kalimera moromu. Kalimera baby. Aşık mısın demiş Halil. Aşıkım. Aşıkım seveyim. Bilmem ki. Aşam nöbetçi eczane lazım oldu babama. İki tane arı sokmuş. Bir elini sokmuş gündüzden, öteki elini ikisi birden, iki tane birden sokmuş geceden. Babam öyle yanıyorum tutuşuyorum diyor, şişmiş. Ondan sonra aradık Şevket'i, kalp doktorunu, bizim babamın doktoru Şevket dedik. Ne yapalım dedik, böyle böyle oldu dedi. Ksozal alın dedi, ksozal dedi. Evde var mı dedi, dedik mi dedim yoktur. Ondan sonra gittim eczaneye, Şengül'ün eczanesine. Latif'in kaynanasının eczaneye, Latif'in eşi de oradaymış. Ya. Aldım Sozal'ı, azıcık muhabbet ettik, geldik işte. Öyle yani. Çal Bilbo sana aşıksın arkadaş demiş Halil. Benim işime karışmayın. Hayrettin Eşref, iyi olmak kişinin ömrünü kısaltır. Birazcık kötü olmak iyidir. İnsanın düşmanı da olması lazım. Hani derler ya, iyiler çok yaşamaz. Malum biraz kötü olup hayatı dengelememiz lazım. Kolay gelsin demiş. Doğru. Ondan beri öyle fenalık yapıyorum. Düşmanların yüzünü gözünü yolacağım. O benim hakkında dedikodu yapan kızanların yüzünü gözünü yolacağım ben onların. Bak ne yapacağım. Kim olduğunu onların öğreneceğim. Ya. Almış Fikret abi. HSK Kars'ta çalışıyor. Bazı zamanlar Bulgaristan'a gidip geliyor. Havaalanından kızanları alıyor. Avrupa'da çalışan kızanları getiriyor buraya. Efendim ben açıkmışım. Beni açmış Fikret abi yolda radyoyu. Dinliyormuş. Kızanlar da başlamışlar benim bu dedikodumu yapma. Vay bunun işte bu kadar parayı nereden buluyor? Bu bedava geçiniyor diyorlarmış. Bunun Volvo'su da var. Bu gittiği her yerde bedava yiyor. Bedava yiyor içiyor dermiş. Bir tanesi çok dedikodumu yaparmış. Ondan sonra Fikret abi diyor ben diyor dinledim diyor, hiç sesimi çıkarmadım diye. Dinledim bakalım diyor nereye varacaklar diyor. Çok bedavacı diyormuş. Fikret abi de en sonunda demiş neredesiniz siz be demiş. Ben demiş onu dedim demiş menajeriyim demiş. Biz demiş gittiğimiz hiçbir yere demiş hesap ödemeden kalkmayız, hatta fazlasını veririz. Doğrudur, gittiğim hiçbir yere efendim oraya müşteri taşımak için yok posostolan gitmem. Hiç öyle bir şey hayatımda yaptım yok. Gittiğimiz yerde hatta hesabımızla her zaman öderiz. Her zaman. Hiç kimse çıkıp da Gürkan Nesnoğlu geldi de bedavadan yedi, hesap ödemedi diyemez. Fazlasıyla ödemişizdir. Ha, gittiğimiz yerlerde sevdiğimiz dostlarımız bize hediye getirir. Gittiğimiz yerlerde bize hediye verirler. O ayrı konu. Hediyeleri kabul etmek sünnettir. Ama işte böyle başarılı insanlar konuşulur. Konuşun gitsin. Konuşun, anlattırın gitsin. Ya ne konuşursun, çok da olur. Sapalyamı tapapuçya. Sapalyamı tapapuçya sasefogramı bir soru. Kaçın oradan girelim. Kaçın oradan girelim. Hazmedi beni yeri, aç bir soda. Aç bir soda, hazmedi beni yeri. Hazmetsinler sabahın yeri. Günaydın abim demiş Durmuş Armonistan. Ela Durmuş, Kalimera Durmuş, Füsun Cemal. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayar. Ayar'ın masası var. Ayar'da kiralık sandalyeler var. Ayar'da sevgili dostlarım, harika fiyatlarla inşaat malzemeleri var. İç ve dış cephe boyaları var. Ayarda makinede yapılan renkli boyalar var. İstediğiniz renk yapsın hemen makinede. Tak tak tak tak tak tak. Ayarda arpa mısır buğday taneler var. Daha neler neler, daha neler neler var. Cisipisi var. Cemal'in çektir kazdır, çektir kazdır. Cisipiyle ayar. Büyük bir Selimköy girişinde. Benzincinin yanı mezarının karşısında. Bana da Zeki Müren gibi mi diye soruyorlar demiş Yasin. Kimi soruyor onu ben?
Zeki Müren gibiyim. Ben Batrakya'nın Zeki Müren'iyim. Batrakya'nın Zeki Müren'i Gürkan nesin oldu. Doğru demişler. Cavacısın sen demiş Halil.

Mehmet Nazım abi günaydın. Kalimen abi Yunan'a gelince gezdireceksin mi beni ormana doğru? Hani geçen de Vedat Dağıcan'ı götürmüşün diyor. Emre Semelci. Vedat ormanı, Vedat Dağıcan'ı ormana mı götürmüşüm? Ne yapayım onlar ormanda? He? Onlar ormanda kaybolur. İkisi de ufak tefek. Bulamazsın sonra. Başım belaya mı sokayım onları ormana götürüp de? Günaydın, kolay gelsin. Yazmasam da hep dinlemedeyim demiş Elif ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Onlar ufacıksın, tefeciksin şarkısını biliyor musun sen? Ha? Ufacık, tefecik onlar. Hele gire Vedat iyice hışır. İkisini toplasan 70 kilo çıkmaz. Tamam sen gene.

Yeni RAV4 Toyota'dayım. Gidin yakından görün. İkinci el arabalar Etimoparado'da. Toyota Ioannidis güvencesiyle sizlere sunuyor. Toyota Ioannidis Bros. The largest auto mall in Greece. Ve elektrikli arabalarına Toyota 1 milyon kilometre garantisi veriyor. 1 milyon kilometreye kadar bataryaya garanti veriyor. Hey! Bunu Tesla bile yapmıyor. Toyota. Japonezki teknoloji. Japon teknolojisi. Japon.

Dima Peças. Dima Peças. Peças Dima. Soğuk sıkım zeytinyağları. 5 litresi 30 euro. Duyduk duymadık demeyin. Gidin Nurgül'e. Gidin Peças'a. Defolu dondur alın, fanler alın. Dondurun lastikleri gevşe aşağı durdu. Şöyle birkaç aşama yıkamadan sonra ama iyi oluyor. Hiç yaz hiç insanın belini sıkmıyor. Bak şimdi benim ayağımda Peças'ın donu var. Ya bacak kısmı baldır kısmı sıkmıyor. Bel kısmı bol. Çok rahat ediyor insan. Pamuklu. Dima Peças. Korona 2 pikiliye. Zeytinyağı. Kalite zeytinyağı soğuk sıkım. 5 litresi 30 euro. Bu fiyatı başka hiçbir yerde bulamazsınız. Yap kahve geliyorum demiş Bilgin. Eurowings board. Eurowings. Ne zaman uçuyorsun bakayım Bilgin? Günaydın Bilgin. Ayak iyileşti mi? Fıkır deme gel bana gel. Kıpır deme gel bana gel. Sinap Semerç İnşaat Gümüşlü'ne de sevgili dostlarım ev yapmak için var. Temel kastın ondan sonra eve başlasın. Söz verdikleri zamanda en kaliteli evleri diksinler, binaları diksinler. En uygun fiyatlarla, en tecrübeli ustalarla Sinaf ve Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, Instagram'dan takip edin. Telefon numaralarına bakın.

Saat 18'de oradayım kısmet senemiş bilgin. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar dilerim. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun. Gürkan demiş Erdal Bayram. Günaydın. Günaydın. Yusuf Kara. Günaydınlar Gürkan abi. Kırmakıf'tan herkese selamlar. Sadaki şarkı Yılmaz Abdurrahman'a ve eşi Hatice'ye gelsin demiş. Günaydın Yusuf. Kırmakıf köyüne günaydınlar Yusuf. Çaymakıf köyüne de günaydınlar. Erol Agromix ve ekibine de günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Agromix. Plakaklar, fayanslar 10 Euro'dan başlıyor. Metrekaresi lazer kesim A kalite. Her türlü taşlar, inşaat malzemeleri, çakıllar, kumlar, tuğlalar. İç kısmında binlerce çeşit, binlerce ürün. Nalbriye züccaci ürünleri, Vitex marka boyalar ve daha neler neler. Agromix Erol. Erol Agromix olarak Instagram ve Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Fıkır fıkır fıkır da ama gel bana gel. Şakır şakır şakır da ama gel bana gel. Halil, başlayacağım ağlama sana şimdi sabahleyin. Sen sabah sabah

Günaydın Mararet. Portomonoyu gitti, siz sanitaya bindiniz mi? He? Sanitaya size binmesin. Şıkır şıkır şıkır dama, gel bana gel. Timurcuk, bırakacak yarını taktı mı sıra girerken? Boğulmasın. Günaydın Gürkan abicim demiş Ahmet kardeşim. Günaydın, günaydın, günaydın Cüneyt Hanım'a. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

gibi kuru kahve. Taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla hizmet veriyorlar. Lahana 14'te, Köfteci İsmail karşısında, Sansiro'nun sağ karşı köşesinde kuru kahveci Hacı'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Fıkır fıkır fıkır da ama gel bana gel. Stone Afro uyandın mı kızanlar? Vedat Hanım. Öğrencan uyandı mı Stone Afro? Stone Afro'ya gidin. Stone Afro'da yıkatın aracınızı, arabanızı. Stone Afro köpük köpüğe yıkıyor. 18 euroya yıkıyor. Araba iç ve dış yıkama 18 euro. Hemen Sarıca yoluna gittiğinizde, tren yolunu geçtiğinizde biraz daha ileride mezarlıktan sonra sol taraftadır. Efendim Stone Afro'dur adının. Onun adı Stone Afro'dur. Stone Afro. Ondan sonra yıkattığın 4 kere 4 yıkamada bir yıkama bedava. Dersem inanmayın. Yalan. Yalan. Ama 18 euroya yıkatıkları doğrudur. Arabanın içini ve dışını yıkıyorlar. İsterseniz istediğiniz yerden alıyorlar, istediğiniz yere bırakıyorlar. 18 euro. 18. Bu fiyatı günümüzde başka hiçbir yerde bulamazsınız. Stone Afro. Stone Afro köpük köpüğe yıkıyor kızlar.

Fener'de. Bu sıcak havalarda gidebiliyorsanız gidin, denizlere atın kendinizi. Hakikaten çok serin, sıcak, ya da ormana çıkın. Ben Eora Beach'e gidin. Eora Beach'te efendim serin serin sulara dalın. Efendim soğuk soğuk kahveler için, fredolar, minedolar için, soğuk soğuk soğuk çaylar için, tamam mı? 4 tane birden içebilirsiniz soğuk çayları. Yalnız çok soğuk rakı içmeyin. Soğuk rakı içerseniz dokunuyor insana. Soğuk çay içebilirsiniz. Ona da hamburger yiyin. Burger yiyin. Efendim pizza yiyin. Efendim çok güzel bagetleri var. Bir tek karışık pizza dışında hiçbir ürününde domuz eti bulunmuyor. Eora Beach. Fener'in gururu Eora Beach. Eora Beach. Ben akşam baktım Ağustos ayında bir ay Ağustos'un birinden sonuna kadar yine tatile çıkacağım. Çatır çatır kıskanından çatlasın, orta yerlerden yarılsın. Dedim nereye gitsem diye baktım akşam. Baktım

Metovo çok güzel. Deniz yok ama Metovo'da önümüzdeki günlerde akşam sıcaklık 18 dereceydi. Önümüzdeki günlerde gece 12 dereceye kadar düşüyor. Oh ne güzel uyunulur ama çekeceğin yorganı kafaya. Metovo'da dağların, taşların, ormanların, ağaçların arasında ama ne uyku olur, ne uyku olur. Gündüzde maksimum sıcaklık 26-27 derece. Tam bana göre. Çünkü bayılacağım. Dün ne yapacağımı bilemedim. Gittim yok. Yani denizde de serinleyemiyorsan. Akşamüstü dükkana gittim. Bir tarif yaptık. Çok güzel oldu. Beklemeye aldık kıymayı. Yeni bir ürün geliyor çok yakında. Çok yakında. Bakalım bugün de deneyeceğiz. Akşam ben denedim. Çok nefis olmuş. Benim tarifim bir köfte. Adını ne koyalım diye size soracağım. Bu köftenin adını ne koyalım diye. Kuru kasapta satılacak. Tamam mı? Kuru kriopolyo kuruda satılacak bu köfte. Acayip bir şey oldu. Acayip bir şey oldu. Ben dün dayanamadım. Bir gün beklemesi gerekiyor buzdolabında. Dün dayanamadım, denedim. Çok güzel oldu. Nasıl da böyle kabarıyor. Rakip geliyorum. Rakip geleyim. Korifiye rakip. Korifinin sindakisini çaldım. Aldım Korifinin köftelerinden. Efet'e verdim. Efet'te tanıdıklarım var. Efet'e de rica ettim. Bütün dedim malzemeleri çıkarın bana. Ne var ne yok içinde dedim. Çıkardılar. Ve şimdi de artık Korifiye rakip geliyorum. Korifiye rakip köfteler. Heh. Bundan sonrasını Korifi düşünsün. Korifi düşünsün. Bana çiğ köfte armağan etmeyecektiniz. Verdim Efet'e, buldum Sindagi'yi. Ayın birinde çıkma. Üçte başla izle demiş Yasin.

Gürkan'ın köftesi olsun demiş Leblebci Hüseyin Agam. Bir de yolda olacağım dinleyeyim demiş Yasin. Canım tatile gitsem de ben yayın yapıyorum ki. Aa, ben o kadar parayı ben günde 1000 euro para kazanıyorum. 1000 euroyu bırakır mıyım? Ben gündelik benim kazancım 1000 euro. 30 günde 30.000 euro. E şimdi kıskananlara inat. Mercedes GLC'yi alacağım. Yeni çıkanı kupeye alma. Kupenin çıkarsını bekleyeceğim. Yeni Mercedes GLC elektrikli. Çatır çatır çatlasınlar. Çatır çatır çatlasınlar. Düşmanlar. Hep beni konuşsunlar. Hep beni konuşsunlar.

azıcık daha büyüyeyim de bak neler yapacağım. Ya yaşım küçük, yaşım tutmuyor da. Ramazan iyileştirme. Ramazan geçen gün çok hastaymış. Dün de kardeşi gelmiş Ramazan'ı. Çok hasta abim demiş. Gülden diyor çok hastaydı, hasta olduğu yüzünden belliydi diyor kardeşim. Kardeşin evine de klima takmamış, bize de takmadı daha, olsun, hastalık önemli. Önemli olan iyileşsin, yok zararı. HVS Ramazan Kadri. HVS Ramazan Kadri. Koçuk Doktor Doktor 122 numarada isminizde. Ramazan Kadri. Sevgili dostlar. Psiktikos inoantropos. Psiksi. Thermasi. Klimatizmos. Büyük marketlerin, iş yerlerinin, kasapların, buzdolaplarının bakımı, gaz dolumu, klima satışı, kırma klima kurulumu. HVS Ramazan Kadri. Ramazan elektriği de al gel. Elektriği de gelsin seninle beraber arkadaşın. Wallbox taktıracağız ya. Heh. Wallbox için. Çatlanımda gözüm, asmalarda özüm, yosmalarda gözüm, biraz daha... İyi bak fileciğim, cazdır kazdır, çektir çektir yapıyız. Rasim ne yapıyor, bizim çalışayım acaba, yoksa yampalayla yampalayayım mı demiş. Yampalayo, lamp, yampalayo, yan kaçıyor. Aftos, olur, lufake parala yine, lufake para yine, parala yine. Mardin kapısından atlayamadım, Mardin kapısından atlayamadım. İncilerim döküldü, toplayamadım. İncilerim döküldü, toplayamadım. Gözüm. Tatile gelsene Hollanda'ya, domates biber toplamaya. Sana iş ayarlarız. Bir aylığına gezme yeter demiş. Emre Semerc. Ha? Ha? Gel Almanya'ya Gürkan. 1.31.8 D uçurantı demiş Erdal Bayram. Ben Almanya'ya gelsem de senin yanına gelir miyim? Deli miyim ben? Erdem Kamber. Günaydın Gürkan abi, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

kapısından McKetenik sabah çarşıcı saatinde 4 çeşit çorba var. 4 çeşit. Çeşit çeşit çorbalar. Gün boyunca ev yemekleri, McKetenik düğünlerinizde, eğlencelerinizde, etkinliklerinizde sevgili dostlarım. Bin menü üzerinde menü sipariş ettiğinizde şok fiyatlar uyguluyor. Hijyenik kaplarda sıcacık taptaze geliyor ürünler. Bulunduğunuz yere Mustafa Ali Çavuş Bey gibi McKetenik'e de günaydın, günaydın, günaydın. Mühür köfte, efsane köfte, damak köfte demiş Aynur abla. Mühür köfte, efsane köfte, damak köfte. Efsane köfte olabilir bak. Bunu tuttum, efsane köfte. Ahmet sen ne diyorsun be kardeşim? Sana da tattırayım mı köftemde? Bakayım beğenecek mi? Yeni bir köfte tarifi üzerinde çalışıyorum. Dün yaptık. Bugün buzdolabına attık. Dün ben bir parça kopardım, pişirdim. Çok güzel böyle kabardı. Airfry'da yaptım onu. Ama biraz yağsız olmuş. Yağsız az gelmiş. Benim sindagim çok güzel bir köfte oldu. Ahmet. Ahmet Bayram. Tattırayım mı sana? Sen gurmesin. Onlarsın sen bu işten. Sen bu et işini biliyorsun.

Gürkan'ın köftesi. Ay ne kadar banal bir isim. Olur mu? Kaç git Haşmet'e be. Kaç git buradan be gelsin. Benim şapkamı aldın mı sen be? Hediye şapka aldın mı bana? Lacoste marka. He? Olur abi, hayır demem. Deneyelim demiş Ahmet.

Adidas mı? Lacoste'nin o diyor Yasin. Adidas mı? Adidas mı? Badidas mı? Badidas yazmasın. Olmadıysa da olmamış derim ama demiş Ahmet. Bana yağcılık olmuş olsun diye olmuş dersen zaten olmaz. Bence çok güzel olmuş. Tek eksiği yağsız olmasıydı. Kıyma yağsızdı. Biraz onun yağ miktarını yapacağız. Arttıracağız. Kardeşim dedi zaten abi bu yeni yanında da çok güzel ama yağsız biraz etileri. Yeni bir dana almışlar. Dana. Ya. Şimdi sen Ahmet yeni açtın radyoyu bilmiyorsun. Ne yaptım biliyor musun? Geçen de gittim. Korifi'den köfte aldım. Onlar bana verdiler. Ya. Ondan sonra Efet'te tanıdıklarım var. Ondan sonra gittim rica ettim. Dedim ki bunun dedim bir analiz yapın bakalım. İçinde neler neler neler var dedim. Onlarda bütün aletler bütün makineler var. Analiz yaptılar. Miktarlarını hesapladılar. Sindagi'yi çaldım. Korifi'nin sindagisini. Sakın söylemeyesiniz ama iyi mi? Çaldım sindagiyi çaldım. Sonunda Korifi'nin köftelerini nasıl yaptığını buldum. Ve çamaşırlarınızı neyle yıkıyorsunuz? Just Green. Amir'in dağıtımı yaptığı düşmanlarla. Ama düşmanlarla dedim deterjanlarla. Düşman çatırlatıyor. Düşman. Aklımı fikrimi düşmanlar almış. Deterjanlarla. Bunlar kimyasal madde barındırmayan ekosel sertifikalı analizleri yapılmış onaylanmış deterjanlar, hipoalerjenik deterjanlar, alerji yapmıyorlar, alerji olmadan oranız buranız kaşınmadan giyiyorsunuz sevgili dostlar. Just Green sıvı deterjan, Just Green yumuşatıcı, Just Green bebeklerin bir arınlarını temizleme özel deterjan, Just Green bebeklerin elbiselerini yıkamaya özel deterjan, Just Green yine ekosel sertifikalı bulaşık deterjanları batrak edik bakal ve marketlerde. JUST Just Green. Günaydın Gürkan Beyciğim, sabah şerifleriniz hayırlı olsun demiş Leyla Hanım. Ay çok teşekkür ederim. Ay çok teşekkür ederim. Anam olasan Ömer, paşam olasan Ömer. Hadi ne zaman çıkacağız? Gürkan abi demiş Ahmet. Efet'teki adamlar da sağlanmış. Gramı gramına bulmuşlar galiba demiş. Efet'in işi o. Efet'in işi o. Tabii bulacaklar. Efet'ten bir şey saklayabilir misin? He? Sahte Çiko. Aga, günaydın. Geçen akşam ben de Korfi'ye gittim. O köfte acayip ya demiş Çiko. Ben size demedim mi? Ha? Acayip diye. Yusuf Verici. İyi yayınlar Gürkan. Herkese selamlar. Terapi köfte, sır küp köfte, terapi spesyal köfte demiş. Terapi köfte, sır küp köfte, terapi spesyal oldu demiş Yusuf Verici. Senin soyadın Verici mi? Faik Şekerci günaydın herkese demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Çalıntı top secret veya hırkız köfte koyardını demiş Nida. Seher Selyotsa günaydın demiş. Yeni köftelerin adını size soruyorum, ne koyalım? Şu ana kadar en hoşuma giden Aynur ablamın Aynur ablamın ismini verdiği köfteydi. Neydi o? Yamhür köfte, efsane köfte, damak köfte, efsane köfte. En çok o hoşuma gitti şu ana kadar.

0: kızım.
1: Sen mi yoğurdun? Senin ellen incel, sen mi yoğurdun köfteyi diyor İlyas. Hayır be. Ben sadece şu kadar, şundan şu kadar, bundan bu kadar, bundan koyacağınız dedim. Ben et işine öyle zor işler yapar mıyım ben? Bana yakışır mı? Ben aldım, çıkardım tarifi. Onlar işte ondan bu kadar koy, şundan şu kadar, şundan şundan bu kadar koy, bundan bu kadar koy dedim. Arda'ya gittim, eksik malzemeler vardı. İki malzemeyi söyleyeyim size, sirke ve şey aldırdım, soda marketten. Ondan sonra gamroza yaptırdık. Ve yoğuracağım. Efsane köfte. Günaydın Gürkan, kolay gelsin demiş Turan abi. Günaydın Turan abi. Yeni bir köfte yaptım. Ona isim arıyorum. Ona isim arıyorum. Köftenin adı ne olsun? Krapolio kuruda satılacak. Dayı Fofiko gene öyle çok hapşırıyor gibi yapıyor.

yonca kalkmış lan boyunca diz boyunca. Bırakın köfteyi de şöyle eti lapır lapır dökülen yumuşacık oğlaktan ya da kuzudan çevirme nerede yiyebilirim derseniz, dört mevsim aile tavernasında yiyebilirsiniz. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika ama en güzeli ne zaman biliyor musunuz? İlkbaharda ya da yazın. O ağaçların arasında serin serin, her yer yanarken orası serin, şarıl şarıl suların sesiyle yemek yemek de bir başka güzel oluyor sevgili dostlarım. Ya insanın çişi geliyor. Şırıl şırıl şırıl şırıl sular aktıkça çişi geliyor insanın. Hamdi Abdübek gibi. Dört mevsim aile lokantası, aile tavernası. Kozluköy'de sizin hizmetinizde yıllardır Güneş Gold Atina bilir. İskeçe'de Mihail Karoğlu 22 adı altın kolye küpe. Gümüş çeşitleri Güneş Gold'dan, Güneş Gold'dan. Fatih, yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin. Bizim yufkacıyı söylemedim çünkü Gökhan yok, hatırlatmadı. Birazdan onu da söyleyeceğim. Bizim yufkacı, hepsi bizim yufkacılarım, hepsi bizim sponsorlarımız. Şahin'de üretilen yufkalar. Forgiatik Ezgepsiz, Kavala'dan Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Forgiatik Ezgepsiz böreklik yufkayı bulabilirsiniz. Yediren köfte olur demiş Turan abim. Lezzet köfte, usta köfte, meşhur köfte. Ablam birazcık yağlı yumuşak olası olması için kuyruk yağı. İşte o zaman efsane köfte demiş Aynur ablam. Ama bizim burada herkes kuyruk yağı yemiyor. İlk maçta ben yemiyorum. Kuyruk yağı bana kokuyor. İşte bilmiyorum yani.

0: Gürkan'ın köftesi olmalı, onun adı demiş. Seher. Lezzet köfte, usta köfte, meşhur köfte. Sizden hayır yok. Ben de bakayım tevekkili sorayım onu.
1: Evlerinin önü yonca.
0: Tevekkelciğim günaydınlar, canlı yayındayız yine.
2: Günaydınlar, canlı yayına enerjik bir merhaba diyelim. Kahveler hazır mı? Güne birlikte başlıyoruz. Bir yandan haberleri konuşacağız, bir yandan da güne küçük bir ritim katacağız. Hadi sesinizi açın, günün nabzını birlikte yakalayalım. Nasılsın bu arada?
0: Bomba gibiyim, süperim. Sen nasılsın?
2: Ben de iyiyim, müthişim valla. Bomba gibiyim. Her şey süper, harika. Bu arada ilginç bir gündeyiz. Enerjin yüksek kalsın, tempo yerinde. Biliyorsun, çarşamba sendromu haftanın tam ortası biraz zorlayıcı olabilir. Nazip.
0: He?
2: Çarşamba günü sendromu diyorlar. He. Biliyorsun haftanın tam ortası biraz zorlayıcı olabilir insanlar için. Sen nasıl gidiyorsun? Enerjin yerinde mi?
0: Benim enerjim yerimde de çok sıcak bugünlerde. Akşam saatlerinde bir sıcaklık 32 derecelerde, 30 derecelerdeydi. Yandık. Nem de %85'ti. Hem nem çok hem sıcak. Çok zor. Hamam gibiydi çok Hager, hamam gibi. Türk işi hamam zor gibi.
2: Türk işi hamam gibi hiç çekilmez abi, bilirim ya.
0: Çekilmiyor abi, hiç
2: sıcaklar yok. Hele bu sıcaklarda, bu yaz ayında evde en güzel yapılacak şey herhalde soğuk bir duş alıp yelpazeyi açıp uzanmak olur.
0: Yelpaze. Ben iki tane Arap tuttum. İki tane zenci, ondan yelliyor beni gece.
2: O zaman sen işi iyice mizaha vurmuşsun.
0: Hayır, mizaha vurmadım. Bastırdım parayı. Ben zengin bir adamım yani. Ben batarken en ünlü radyocusuyum. Günlük kazancımız bizim 1000 üzerinde.
2: Anladım.
0: Neyi anladım? Vay. Bak sen de kıskandın bak. Diyecek bir şey bulamadın. Sen de kıskanıyorsun beni. Çekemiyorsun beni.
2: Estağfurullah. Olur mu hiç?
0: Neyse. Az gelelim asıl konuya. Şimdi benim bir köfte tarifim var. Dinleyicilere soruyorum ama dinleyicilerinden böyle çok böyle Aylin ablamın dediği dışında çok böyle güzel bir isim gelmedi. Kasapta satılıyor.

0: yapılacak. Efendim çok güzel bir köfte tarifi yaptım ama ona isim bulamadık. Ona nasıl bir isim bulabiliriz? Bu arada benim adım Gürkan. Yani Gürkan'ın köftesi mi olsun, nasıl bir şey olsun, ne düşünüyorsun?
1: Güzel bir isim, bence akılda kalıcı, söylenmesi kolay, kasapta böyle göze çarpacak bir isim olması lazım. Mesela evet. Usta köfte, lezzet ustası, efsane köfte, ev usulü köfte eğer daha geleneksel bir tattaysa, ya da altın köfte, şampiyon köfte. Çünkü akılda kalması kolay ve bir yandan da insanların böyle aklına çakacak bir isim olması lazım. Başka detay var mı tarife ilgili?
0: Sen bu lazım kelimesini niye söyleye telaffuz edemiyorsun? Lazım diyor. Lazım, lazım. A'yı ince.
1: Lazım.
0: Lazım. Lazım. Lazım.
1: Lazım.
0: Ha, Kazım değil, lazım. Lazım.
1: Doğru, doğru.
0: Senin aksanın İstanbul aksanına pek benzemiyor. Sen hangi... Sevgili Tevekelciğim, hadi bakalım, lazım diyelim, lazım.
1: Lazım.
0: Hı, oldu, oldu.
1: Süper.
0: Süper. Yaşa. Yaşa.

Efsane köfteye bak. Tevekkül dönerdi. Efsane köfte, altın köfte. Böyle insanların beynine çakılmaz çakılacak bir isim lazım. Lazım. Abi Malaka işinde ne olacaksın? Demiş Leblebi Hüseyin Ağam. Niye? Ne ikisi var şimdi? Karizma köfte olsun demiş Aykut. Karizma köfte. Karizma köfte. Şekillerine göre tombul köfte de olabilir demiş Ahmet. Ya bu makineden çıkacak onlar. Onlara tombul tombul şekli kim verecek? Köyünün ismiyle anılması senin harman köfte gibi olabilir mesela demiş. Hasan abi. Hasan Kaçıkçı abi. Yapay zekada Türkçe öğretiyorsun. Abi alemsin vallahi demiş Seher. Ama lazım diyemiyor. Lazım diyor. İnceltme yağı. Ablam birazcık yağlı yumru. Pardon onu aktardı. Haydi. Ella. Recep Apof, Frank tıkanan boruları Recep açsın. Recep açsın tıkanan boruları sevgili dostlarım. Recep çok güzel açıyor. Gece 12'de klapların, tavernaların, barların köfte, aman ne köftesi. Boruları mı tıkandı? Recep açıyor. Gün boyunca, her zaman tıkanan boruları özel aletlerle Recep açsın. Ayrıca dükkanlarında evler, lavabolar, çeşmeler, Türkiye usulü kendini tahal etti. Tuvaletler, efendim silikonlar, gider borularını da buluyorsunuz. Andrea Papandrea 3 numarada. Konsolosun arka sokağında, Şükriye Market'in sırasında. Recep Papofrax annesi babasıyla beraber hizmetinizde. Efsane kasap var zaten diyor Hasan abi. Efsane kasap var diye efsane köfte yok.

Aykut Ebru Aykut. Günaydın. Günaydın Gürkan abi. Nasılsın, iyi misin demiş Ferdi. Ben iyiyim, sen nasılsın? Nerelerdesin, ne yapıyorsun? Ferdi günaydın. Yıldız köfte olsun demiş Efe Ahmet. Yıldız köfte. O da güzel. Yıldız köfte. Asteri. Terapi köfte olsun demiş Ferdi Rulgen. Ha, bak bu güzel bak. Terapi köfte. Terapi köfte. Hem yiyeceksiniz hem terapi olacaksınız. Terapi köfte. Laganas köfte olsun demiş. Şu. Laganas. I love Laganas. I love Laganas. I love very much Laganas.

programında terapi yapıyorsun. Neden köftende terapi yapmayasın? Ha bakayım günaydın demiş İsmail Sami Mehmet. Aynen öyle. Kuru köfte olsun demiş Necla Sahin. Hiç olmaz. Kuru köfte olur mu canım? İnsanlar adından dolayı almayacak köfteyi.

Has köfte. Has köfte demiş Ahmet. Selam Gürkan abi demiş Gökhan Topal. Neredesin be köfte? Ha? Neredesin sen be, kayboldun çok be. İnci köfte. Koy sen onu demiş Aykut. Yaşa Ferdi. Bir tek köfte veya biftek köfte de olabilir. Bir tek köfte veya biftek köfte. Hasan Kaşıkçı abi.

Gülden köfte olsun demiş. Elif ablam, aa, Ahmet kızlar benim karımın adını köftelere vermişsin diye. Hiç olmaz, hiç olmaz. Ya insanlar yerken oh oh Gülden köfte diyecekler. Olur mu öyle şey? Günaydın, hayırlı sabahlar. Köftenin ismi aşk köfte olsun ya da star köfte demiş o.

0: Sor bakayım Serdar'a ne köfte olsun? Tayland, Tanju. Tayland. Tayland'a gideceğin ne kadar sakit aynı şey. Maşallah. Maşallah. Gustaro Gorimu. Gustaro Suleo.
1: Gustaro Suleo.
0: Selanik'teyim demiş Gökay. Kolay gelsin. Bu sıcakta çalışmak da zor dostum, zor. Zor, bir sevilmeden sevmek zor. Bir de böyle sıcakta çalışmak zor. Bu ikisi de zor. İkisini de yaşadım. Sevilmeden sevdim. Bir de sıcakta çalıştım. İnsanı başına başına vuruyor ikisi de. Başına başına vuruyor. Gökay! Dur sana bir videocuk yollayayım da için açılsın bu sıcakta.
2: DJ Stelios.
0: Efendim Trakya Mobilya. Mehmet'e günaydınlar. Ferişte'ye günaydınlar. Tüm ekibe günaydınlar. Trakya Mobilya. Prefabrik ev sektöründe de başarılı. Prefabrik ev sektöründe de Trakya Mobilya ile konuşun. Teşhir yerindeki mobilyalarda %30-%40'lara varan indirimler var. Yararlanın. Birinci şubesi biliyorsunuz Batrakya'nın en büyük mobilyacısı. 6000 metrekare kapalı alanlar. Şarpçı'dan sonra Bekirköy, Bekirköy'den sonra Dedağcı giderken soldadır, sol tarafta. Ve ikinci şubesi de Güncel'de. Kostos'un arka sokağında Marinakis 8'de hizmetinizde. Açmıyor abi neden demiş. Siz Tanju'dan arkadaş değil misiniz? Facebook'ta niye açmıyor? Nasıl açmıyor? O zaman sana şöyle yapayım Gökay. Buradan da buraya, buradan da buraya. Bende de açmıyor onu. Buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Ve efendim Trakya Mobilya'nın prefabrik evlerini, troho villalarını dayalı düşer olarak ana şubede de görebilirsiniz. Ana şubede de gidip onların efendim nasıl, ne kadar kaliteli olduğuna bakabilirsiniz sevgili dostlarım. DJ Stelios ve şuradan da şuraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya Gökay'a bir video gönderelim. Evet.
1: Pamere.
0: Cıstak. Günaydın Gürkan abi. Tarlada çalışan herkese kolay gelsin demiş. Ahmet Ömer Hasan. Günaydın Ahmet'im. Bugün yine çok sıcak olacak. Facebook'ta kavgalıyız Gökay'dan diyor Tanju. Ha. Ve devam edelim. Ela Suleo Agro Servis. Agro Servis'in kızanlarına günaydın Suleo. Günaydın Agro Servis. Onlar marpuçları bile, marpuç neydi o? Onlar efendim. Onlar ne yapıyorlar? İş makinesi ve traktörlerin tamir bakım ve servisini yapıyorlar. Her türlü et pülü ve DPF sorunlarının çözümü yapıyorlar. Hidrolik yüksek basınçlı hortumların markuçlarını özel makineyle yapıyorlar. JCB'lerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatı yedek parçalar temin ediliyor. Her cebe uygun fiyatlar, dizel su motoru tamiri ve yedek parça temini yapılıyor. Yolda kaldığınızda mobil çekici hizmetleri de var. Facebook'ta Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak bulabilirsiniz. Kozlukepir'de sizlere hizmet veriyorlar. Nagustarume. Evet. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemeleri. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler en uygun arada Kırmali Cami karşısında sizlerin hizmetinizde sevgili dostlarım. İlyahtida kuru temizleme, yaş temizleme, biyolojik temizleme. İlyahtida Erhan Kalyancı ve ekibine çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Yeni yolda 8 numarada Batı Trakya'nın gümüşlerinin gururu. En tecrübeli en eski kuru temizlemecilerden. Nagustarme İlyahtida. Tüm ekibe kolay gelsin. Elci ve Daikin servisi, ana servisi, ana bayi Ahmet Mustafa, kendisi inşaat, makine mühendisi. Ayrıca program çıkanlara, çıkmayanlara da hizmet veriyor. Isı pompalarına, klimalara, eksik olma programları çıkıyor biliyorsunuz. Onlar için de başvurabilirsiniz, konuşabilirsiniz kendisiyle. Elci ve Daikin, Gümücü'ne, ana bayi. Ahmet'e de günaydınlar. En güzeli kuru kasap kuru köfte demiş. Şaban Koltukçu. Olmaz, kuru ismi olmaz. Allah iyiliğini versin demiş Elif ablam. Ama öyle güldem köfte olur mu? Gördün mü ejderha nasıl ateşten çıkarıyor? Gökay. Ha? I love Gustaro Laganas Gökay. Gustaro. Ateşler attırıyor ejderhalar Solagana. Ateşler attırıyor ejderhalar Solagana.

0: Müster olsun.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar şekerim demiş Seden. Günaydın şekerim. Şekerim, şekerim, şekerim. Sen de şeker, çok şekersin. Tayfun Balcı'ya kronya pola demiş Ceyhun Ömür. Tayfun Balcı'nın doğum günü kutlu olsun da böyle kuru kuru olmasın. Söyleyin ona, dinleyemiyor beni, kulağında problem var, sokamıyor, kulaklık kulağına takamıyor. Doktor kulaklığı takıp Gürkan'ı dinleme demiş, o tevekkeli demiş doktor ona. Ya Tayfun Balcı'ya kronya pola. Sorun bakalım bizi nereye götürecek bu akşam Oğuz. Tayfun Balcı, Mustafa Zengin Furnos, günaydın canım akam, aşkım benim demiş. Hepinizi kendime benzettim. Aşklarım benim, yavrularım benim. Yavrularım benim. Bamerem. Bamerem. Haydi ne kuslarım hep. El alev. Hisar kuru kahve, incecik öğütülmüş mis gibi kuru kahve. Taş değirmeninde öğütülen kuru kahvenin adı, aman tadı, adı bambaşka. Hisar, ikramlıklar, düğünlerinize, etkinliklerinize kuru yemiş paketleri hazırlasınlar. Hisar kuru kahve, Enis Şerif'in olduğu yerde ve Sirkeli Göyü'nde, Gümüşhane'de. Piroz Bankası'ndan dönün, Enis Şerif'e doğru ilerleyin, hemen Enis Şerif'in bitişinde Hisar kuru kahve, mis gibi öğütülmüş harika kuru kahve. Erdem Tayfun'a söyle. Bakalım bizi nereye götürecek bu akşam. Günaydın.

Kavala'ya götürecek galiba Tayfun bizi diyor Erdem. Sayın be, bak heyecanlandım nasıl. Bak yine bir heyecan tuttu beni. Ama ne oluyor yine bu sabah erkek erkeğe aşkım şekerim kendinize gelin daha çok erken demiş. Leblebi Hüseyin Agam sen yine kıskandın mı barba? He?

Karaköy köftesi olsun demiş Ahmet. Kaşarlı mı köfte demiş Faik. Gürköf ismi olabilir demiş Çiko, sahte Çiko. Tükürüklü köfte olsun demiş Mehmet. Yabancısın sen, yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Benim kalbimde artık yabancısın sen. Ne çalayım ben size şimdi? Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Kalimera Avgepe, Kalimera Vasilcik, Kalimera Avgepe'nin kızanlarına, Kalimera Devletoğlu'na, Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite, Devletoğlu. Şok şok şok şok şok benden duymamış olur. Artık İskeçe'de de açılıyor, İskeçe'ye de şube açıyor Devletoğlu. Önce şapçıyı açtı, onunla yetinmedi, gümücüne açtı şube. Onunla da yetinmedi de daha önce açtı. Şimdi de İskeçe şubesiyle sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Devletoğlu, Devletoğlu. Hasta yat, evde yatarak hastası olanlara maaş bağlatmak için başvuru yapsın Devletoğlu. Engelli maaşı için başvuru yapsın Devletoğlu. Yunanca bilmeyenlere yardımcı olsun Devletoğlu. Dilekçe yazmak istiyorsunuz, herhangi bir devlet dairesine başvuru yapmak istiyorsunuz, Devletoğlu size yardımcı olsun. Yunanca bilmiyorsanız Devletoğlu efsane, Devletoğlu kalite, Devletoğlu marka. Akşam Faik abimi rüyamda gördüm, gitmişken tekrar yanına çalışmaya gitmişim diyor Gökay. Faik abinin hiç sesi çıkmadı. Hayır olsun inşallah.

Hadi abi görüşürüz demiş Gökay. Kestoşan Tanju Sinek Aşaba demiş. Gökay'ım kolay gelsin. Hakikaten bu sıcakta çalışmak, bir de kıyafetlerle çalışmak, bir de başında Kranos'la çalışmak çok ama çok zor. Sizi anlayabiliyorum. Kolay gelsin bu sıcakta çalışmak zorunda olan tüm dostlara. Yazsak suç, yazmasak suç. Nasıl bulacağız Akrep? Senden bak çocuğum benim demiş Leblebci Hüseyin Agam. Benden anam babam bulamamış Akrep. Seni nerede bulacağız Akrep? Erol. Erol. Mermerci Erol. Evrensel mermercilik diye sayfası var Facebook'ta, takip edin. Çok güzel mermer işleri. Mermer Erol, mermerci Erol. Erol mermerci. Kankamız, sevgilim. Biz senden şimdi neyiz? Kanka mıyız, sevgili miyiz? Kapı, pencere, balkon, mermer kesimi, basamak kesimi ve montajı. Her kalitede mermer mevcut. Şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, türbe yapımı. Sirkeli Basırlı Köy yol üzerinde Erol Mermerci sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar.

Tamam madem bu dön yazı bu son yazışım sana bay demişle birbirine ama yapma öyle. Yapma be. Ben sensiz, Faik'siz, Mike'siz, ben sizsiz yapabilir miyim? Ne siz bensiz ne ben sensiz sizsiz yapabilirim. Yapmayın öyle şimdi. Sabah sabah bozmayın benim moralimi. Bozmayın morallerimi benim. Yapmayın öyle. Biz seninle kalfa pastanesi dedik. Dendraki düğün salonu Rasim aranıyor. Nerede Rasim? En güzel düğünler, en serin yaz düğünleri. Efendim aşağıları cayır cayır yanarken, her yer tutuşurken Dendraki sıcak değil, soğuk, serin. Çünkü çamaşırların arasında harika düğünler, harika eğlenceler, harika etkinlikler için Dendraki'yi seçin. İsteyene Rasim'in telefon numarasını verebilirim. İmajin Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı İmajin Nuran Hasan. Efendim Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Kanarya 30'da 10-18-16'da tatlı telaş 0807 olarak bulabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Yaptıkları işleri görebilirsiniz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Tüm ekibe günaydınlar. Tatlı telaşa günaydınlar. Günaydın bak kız nasılsın demiş Gökhan Karali. Ellemeyin Hüseyin Agam'a demiş Tanju. Hüseyin Agam'a elleyen beni bulur karşısında demiş. Tanju Hüseyin Agam'a elleyen beni karşısında bulur demiş ve ne diyoruz biliyor musunuz? İşte Trakya Yufka diyoruz. Rıdvan Feyiz diyoruz. Şekerim az gecikmeli olarak diyoruz. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Rodo Bilindeki bakkal ve marketlerde.

0: Hüseyin Aga haklı, sen haksızsın demiş Gürdal. Tanju kim haklı be?
1: Öreyim, öreyim, çok naz etme.
0: Bana bak, çek patilerini Hüseyin Aga'dan, keserim onları. Gel. Günaydın demiş Mike Tuzlacı. Öreyim.

0: ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: İlk değil, en iyisi olmayı hedefledik. Enis Şerif. Daha dün başlamadık bu işe. Minete sindonizmeni. Stone Enis Şerif. Minete sindonizmeni.

Serdar ve ekibine günaydınlar. Max çalışanlarına günaydınlar. Serdar ve ekibi pergola üretiyor, koltuk üretiyor, kumaş kaplıyor, jel kaplamalar, tenteler. Gümrüğe Kosmayolu 1. kilometrede eski Mazda ajantasının olduğu yerde hizmetinizde. Şener kulağı az işitenlere hizmet veriyor. Honda Center'ın karşısındaki yol 2531-0-27 numaralı telefonda Şener. Şener sevgili dostlarım İskeçe'de en eski saat altında Zarakist'in karşısında da İskeçe şubesiyle de hizmet veriyor Şener sizlere. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. İskeçe'de Master Travel var. Uçak biletleri Master Travel sevgili dostlarım. Tatil paketleri Master Travel. Türkiye'ye, Yunanistan'a, Avrupa'ya tatil paketleri Master Travel'da. Master Travel Tempo Turizm'le anlaşmalı olarak her gece saat 22.30'da İstanbul'a 20 euroya hareket ediyor. İstanbul, Panagi Çavdarya 19'da, Saraklı Center'ın karşısında Master Travel var. Master Travel var sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Master Travel'a programa yaptığı katkılardan dolayı. Ve

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Seçek Yayla Şenlikleri ve kültürel etkinliklerine tüm halkımız davetli. 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Mergos Kekros futbol sahasında gerçekleşecek etkinliklerde Cuma akşamı Orkestra Live, Cumartesi akşamı sanatçılar Irmak Arıcı, Yiğit Sarıkaya ve Pazar akşamı Dilek Koç sizlerle olacak sevgili dostlar. Bu yıl 672.si düzenlenecek olan Yağlı Güreş etkinliğine tüm Batı Trakya Türk Azınlığı davetli sevgili dostlar. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin 672.si düzenlenecek olan Yağlı Güreş etkinliğine de herkes davetli. Hak vereyim sana Gürkan abi ama Hüseyin Aga'yı elleme demiş Tanju. Hüseyin Aga yaşa. Hüseyin Deli Ömer yaşa. Yaşa. Hüseyin Deli Ömer dedim şey aklıma geldi. Onun bana verdiği taptaze bu yılki polen aklıma geldi. Yudayın poleni geleyim. Cengiz Keto, Zeynep Koray, Mehmet Recep, Faik Doğancay Bey, Engin Ahmet, İsmail Sar, Gülsüm ablam, Mehmet Hüseyin Agam, Hüseyin Deli Ömer, Güner ablam ve o güzel çiçekler. Gülses Ali, Taner Ülke, Rahim Nizam, Cüneyt Sadık, günaydın. Günaydın reis, iyi yayınlar demiş Nuri Say. Abi Nuri sen yaşıyor musun? Ha? Nuri! Ah Nuri, ah Nuri, ah Nuri. Ah Nuri. Senin dalgametre çalışmayın Nuri. Ah senin, ah yaktı bizi Nuri.

Hazır mısınız? Yılmaz Kasım abi günaydın. Gürkan abi işte çalışan 7/24 seni dinleyen küçük anneme kolay gelsin demiş. Ahmet kardeşim küçük annene kolay gelsin. Sevgiler saygılar 7/24 beni dinliyormuş.

0: Miço yaptı onu diyor. Ben onu çıkardım, attım, fırlattım. Zaten çalışmıyor ki. Kim yaptıysa. Zaten bir işe yaramıyor. Fırlattım, attım ben onu. Yazık paraya, yazık. Ben ne zaman geldim tatilden? Bugün 29 ayım. Ben ayın 4'ünde tatile döndüm. Döndüm dedi, daha televizyonun düğmesine basmadım. Televizyon açmadım hiç evde. Yazın hiç televizyon seyretmiyorum. Filmnetlerden çıktı. Netflix falan üyelikleri. Onlar hep öyle boşuna ödeniyor gidiyor. Yazın durdursam aslında iyi olur. Yazın televizyon açmaya fırsat kalmıyor gezmekten. Süresi müresi dolmuş bilmeyen. Ben bir daha da alırsam yüzüme tükür beni bir Nuri. Aman. El alemgiler nasıl çalışıyor tıkır tıkır. Onları nasıl bozamıyor Miço? Sizin dalga metrelerden hayır yok. Evet. Bana karşılan söyleme. Sus bakayım Nuri. Hemen suçunu Miço'ya atıyor. Değil mi kuşum? Hoş geldin Osman'ım. Nasılsın sen yavrum? Sana sen ne diye? Hayata taşa takılıp düşse bunlar. Miço'dan bilecekler mi Osman? Vallahi billahi ya.
1: Oyna.
0: Drop pastanesi. Bu bizi niye söylemedi diyeceğiniz. Rüşvet istiyorum. Pasta istiyorum. Dondurma istiyorum. Cheesecake, biscake istiyorum. Drop pastanesi. Ondan söylemiyorum. Siz yazasınız diye bekledim. Yazmadılar. Drop pastanesi. Vay ne dondurmalar yapıyorlar. Vay ne dondurmalar yapıyorlar. Drop pastanesi sevgili dostlarım. Şapçı'da. Sala Furkanis. Furkanis olarak Instagram'da bulun. Furkan'ın profilini. Furkan İsmail. Furkan Drop Pastanesi'ni, tatlarını, lezzetlerini de tavan yaptıran isim. Çünkü Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. Pastacılık alanında seminerler aldı, okudu. Efendim en güzel pastalar, en güzel turtalar, en güzel cheesecake'ler, en güzel pondikakiler, en güzel sütlü tatlılar, baklavalar, şuruplu tatlılar. Drop Pastanesi'nde, Şapçı'da ve dondurmada çok iddialıyız. Dondurmaya gel, drop'a gel. Aman da ne güzel dondurma. Aman da kaymaklı kaymaklı dondurmam kaymak. Her yerin oynak. Drop Pastanesi. Durvası kaymak. Meyveli dondurmalar viral. Antep fıstıklı. Kadayıflı, tulum batatlı dondurma olur mu demeyin. Oluyor. Deneyin efendim. Deneyin kuşum, sana denet. Sen şeker yememen lazım. Senden ben şeker yemiyoruz. Biz diyet yapıyoruz. Ben kokluyorum sadece. Sen de koklatabiliriz. İyi mi Osman? Tamam. Konuşsana iki laf söyleme. Öyle bakıyorsun bana böyle. Nasıl radyocu kuşusun sen be? Radyocunun kuşu böyle olur mu be? He? He? Olmaz mı Osman'ım? Bicicek de. Bicicek dur tutayım. Bağırmıyor da tutunca. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim Osman'ım. Drop pastanesi. Drop pastanesi. Lezzetin olurum, tribin olurum. Drop. Şapçı'da telin hemen yanında. Furkan. Furkanis. Instagram'da Furkanis olarak bulun. Takip edin. Abi ben kendiminkini bile kapattım. Bırak şimdi dalga metreleri, nasılsınız demiş Nuri. Geçmişini silerim. Bomba gibiyiz. Bomba gibiyiz. En azından ben öyleyim. Kaç mikrofona çık. Kıt, kuyruğunu döndürme. Sen nasılsın? Kaç tane kızan oldu senin? Niye o kadar çok kızan yapıyorsun bana Nuri sen? Bakılır mı o kızanlar be? Ah bana Nuri, ah bana Nuri, ah bana Nuri. Niye fabrika gibi seri üretime geçtin sen be? Meşhur abla. Nasılsın?

Bulgaristan Kırcalı'ya selam olsun. Fanar yolundayız. Gürkan abi sizi severek dinliyoruz demişti. Ben Mustafa. Selamlar olsun. Hoş geldiniz. Erkan Çavuş Ali. Günaydın. Günaydın, hoş geldin. Sana da kolay gelsin. Anca gidersin. Bak dersin eyvah bana eyvallah. Ardımdan bakarsın. Bugün çarşamba çıkacağınız mı Ayta abinin programına? Arada bir aklına gelince ararsın. Halit abiye çok üzgünüm. Çok dargınım. Beni hiç çağırmıyor programına.

Nerede seyretin baga? Tek bir tane var ya demiş Nuri. Kardeşim ben Alzheimer oldum, sen bilmiyor musun? Aşklar sinema izletirim ama başrolün olurum. Fotoğraf basarım etiketim. Alzheimer'ım ben, Alzheimer. Oh maşallah gene, oh gene maşallah maşallah. Oh gene kısancağım maşallah.

0: Feridun. Bir sürü isim saydın. Bir yerde mi kaldı aklımda? Edirne havasını istedi bizim Feridun.
1: Aşk şaka yapsın.
0: Bizim Feridun.
1: Adresi olsun.
0: Edirne havası çal dedi. Yeni çıkmış dedi.
1: Ben galiba gelmeyeceğim.
0: Bunu Hasanlar mı çıkardı? Grup Melodi mi?
1: Kolbalık yapan
0: dert oldu. Ben gelip dedi. Feridun. Yavuz'un düğünde şarkı söyleyeceğim. Erdem. Nereye gidiyoruz gene be? Yaz bakayım nereye gidiyorsun be? Canlı yayında söylemeyeceğim. Söylememesi gerekiyorsa merak etme. Nereye? Akşama sen tutmuşsun yolu gidiyorsun. Akşama Kavala'da nasıl olacaksın? Tutmuşsun yolu gidiyorsun. Sen nereye gidiyorsun? Senin gittiğin yol yol değil Erdem. Telefon dinleniyor diye dinliyoruz ya. Gelip seni arıyor, ses geliyor telefondan diye ama görüntü yok. Kızıyor, görüntü yok diye demiş Nuri. Ses var, görüntü yok. Kısmetse 12 Ağustos'ta çıkacağız biz Aza ve iki muhtar olarak Gürkan'ım. Dün öyle anlaştık. Biliyorsun önce sağlık ve ecelden üstün gelirsek orada olacağız demiş Erkan, aynen öyle. Önce sağlık. Öncelik önce sağlık. Selamlar Gürkan'ım, nasılsın? Bekliyoruz Erkan'ı bugün. Halit abiye demiş Entel Vagan'da. Samet ve Sinem'e de selam olsun Gürkan abicim, onları da çok seviyoruz demiş Sibel Mustafa. Yaşayın. Neşelenin, sevin, sevinin.
1: Hani Ankara'yı al bakalım, közü benden olsun. Gönlü ayran olanların tuzu benden olsun. Ben bana yeterim.
0: Ayın 8'inde köyümüzde düğün var. Beni de davet ederlerse ben de gideceğim düğüne. Ondan sonra onlar çalacak, Gürkan Nesinoğlu sahne alacak. Az sonra Gürkan Nesinoğlu. Hangi nereden çalacağınız Feridun? Fadiyes'ten. Mümin Hoca benim tonumdan çalmıyor, okuyamıyorum. Duydun Mümin Hoca? Fadiyes. Fadiyes'ten. Yavuz'un düğününde sen şarkı mı söyleyeceksin? Bileğim gelmeyeyim, çekemeyeceğim demiş Faik. Oho, hem de ne şarkılar söyleyeceğim. Senin üstüne üstüne geleceğim şarkı söylerken mikrofonla. Üstüne. Senin kulağına fısıldayacağım. Faik'in kulağına fısıldayan az solist. Kırılsın ellerim, neye yarıyor? Kulaklarını gıcıklayacağım senin. Kulakların gıcıklanacak. Mustafa Kemal Atatürk fincanında kahve içiyor. Nuri Sahil Yaşar. Günaydın Mari. Hu demiş Eris. Neredesin be? Neredesin Mari? Neredesin be? Sabahtan beri seni arıyorum ben.

Gördünüz mü Japonya'da ne kadar büyük deprem oldu 7.1 şiddetinde. Sevgili dostlarım. Ve ölen var mı bilmiyorum. 50-60 kişi yaralandı. Dağlar yarıldı. Adeta ikiye. Toz bulutlar oluştu. Bir tane iş merkezinin kısmı olarak çöktü. Allah göstermesin başka bir ülkede olsaydı binlerce, on binlerce ölü olurdu. Ama Japonya bu konuda hazırlıklı. Çok büyük bir deprem yaşandı.

Gel kuşum, gel kuşum. Kaç gömleğimin üstünden. Orayı sıçarsan şimdi siyah gömleğime. Kaç, kaç kuku, kuku gömleğim bu benim. Kaç. Ay gitti gömleğimin üstüne kondu kuş. Kaç, kaç orada kuş. Gerçin sıçacaksın orayı. Özeniyorlar ama çözemiyorlar. Ferdun hazır mısın be? Ferdun hazır mısın? Bu mu? Edirne havası. Hasan mı yapmış Edirne havası mı? Evet. Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abi ve oğlu Alper'e şaba, şaba. Oh, oynayalım azıcık. Haydi bakalım. Tarlada çalışanlara, sıcaktan yananlara. Serin serin gelsin bu şarkı. Serin serin gelsin. Ve İbrahim abi, oğlu Alper. Pompacı onlar. Son model tezgahlarla hızlı ve ekonomik hizmet. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'de sevgili dostlarım. Harika fiyatlar Pompacı İbrahim ve oğlu Alper'de. Haydi bakalım. Beyiklıköy'de yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Son nesil traktörlerinizi, arabalarınızı diagnostik alete de bağlıyorlar. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper. Bir tat köfte olsun demiş Hasan abi. Güzel. İyiyim kızımla, kızımla nasıl anlaşırsın demiş Meşra ablam. Vallahi kızınla... kedilen köpek gibiyiz. Son günlerde iyice aramız açıldı. Ya. Coşkun Levendis Group Star Edirne Havası şarkının adı Gürkan abi demiş. Erdem Kamber.

İllah tezakuru temizleme çalışanlarına şaba. İllah tezakuru temizleme, yaş temizleme. İllah teza güneş gibi temizliyor sevgili dostlarım. Pırıl pırıl temizliyor. Biyolojik temizleme, biyolojikos katalizmos, İllah teza. Erhan Kalyancı Bekir'e kolay gelsin. 8 numarada yeni yolda hizmetinizde. İllah teza, İllah teza, İllah teza. Giratos, Adatos köyünde. Giratos'ta et döner, tavuk döner, pizza çeşitleri ve özel pidede yapmış oldukları sarı soslu, içine de tavuk şişi koydukları lezzeti deneyin. Herkes çok beğeniyormuş onu. Karacaköy muhtarı Hasan Vesterkan'ın yeri. İlyah Evan'ı Giratos, Aratos köyünde. Karacaköy'ün merkezinde hizmetinizde. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Cenaze nakli ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakli hizmeti, 7/24 hizmet, Domruköy'de huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Sen de kızımı çok üzüyorsun demiş Meşra ablam. Niye üzeceğimmişim ben senin kızını, o beni üzüyor. Bak bütün morallerimi bozuyor senin kızın. Niye üzeceğimişim ben senin kızını, o beni üzüyor. Bak bütün morallerimi bozuyor senin kızın.

şarkısı genelde Fadiyez'miş. O da dedi, Münir Hoca dedi bana ilk önce, senin dedi şeyin dedi Fadiyez dedi. Sen Fadiyez'den okuyorsun dedi. Bu kadar zor mu bu insanın nereden okuduğunu bulmak? Hakikaten ama. Bunu büyük şeylerde de görüyoruz. Mesela yarışmalarda falan görüyoruz. Bir kızancık çıkıyor oraya yarışmaya. Zorlanıyor, okuyamıyor. Bülent abla diyor ki yanlış yerden çaldınız diyor. Bunun sesi diyor oradan değil buradan gireceğiniz. Bu diyesten gireceğiniz, o diyesten girmeyeceğiniz diyor. Ondan sonra bakıyorsun kızan bir ya okuyor şarkıyı. Bırak ne güzel okuyor. Ya. Sevim Hasan.

0: Sinden şaba. Kansop Hastanesi'nde Ahmet Ali'ye şaba. Şak şak çak çak çak.
1: Edirne çak. Kaymak havası geliyor.
0: Ha ha ha ha, ay belaya demiş Enes.
2: Göbekler durmasın.
0: Nerede senin arkadaşın İrfan, nerede be? Aa, sus pus oldu o geçen günden beri. Nerede be? Selamün aleyküm Gürkan Bey demiş Hüseyin Çiko Bey, Süleyman Bey. Hüseyin Süleyman Bey. Nasılsınız efendim? İyice misiniz? Afiyette misiniz? Elan. Elan. Şak çıkı şak çıkı şak çıkı şak çak. Şak çıkı şak çıkı saati.

0: dansı. Ha gençler şimdi.
1: Suç çalışanların söyleyenin dil demek diyor Limonla. Ha? Ne olmuş kim ne olmuş anlayamadım. Başladın ya orkestraların notalarına da karışmaya demiş Mahir Tuzlacı. Ama ne yapayım ben fa diyesten okuyorum öyle. Herkes fa diyesten okuyamaz. Büyük sesler okuyor fa diyesten. Bu şarkı eşim Lütfiye ve Sinem Samet'e gelsin Gürkan abicim demiş Sibel Mustafa. Gelsin bakalım.
2: Haydi. Kaymak havası geliyor.
1: Kaymak havası, Edirne kaymak havası. İyice başımız az solist diye yıkıldım bıra demiş Mahir. Ama bir ses nerede var be? Ha? Bir rahmeti Zeki Müren bir de ben varım be.

Akşama Korifi'ye götürsene demiş Enes Şerif. Akşama bizi Tayfun Kavala'ya götürecek doğum günü. Suç orkestranın, senin değil demek diyor Alimoğlu'na. Tabii orkestranın. İstediğim yerden girmeyeler.

0: Grup Star'a gelin lan.
1: Yapma Vali, bu inanıyor suç orkestranın diye demiş Faik Tuzlacı. Yiyin kendinizi, kıskanın beni. Yiyin kendinizi. Yiyin. Benim yakışıklığımı, benim sesimi, benim bu güzelliğimi, turp gibi oluşumu kıskanıyorsunuz. Yiyin kendinizi. Yerlisin. Yeri yedi kat gibi dibine girsin beni kıskananlar. Yedi kat dibine girsin.
0: Maşallah.
1: MK Rentikar. Araba kiralayın. MK Rentekar sevgili dostlarım. Araba kiralama şirketi. MK-Rentekar.com internet adresi. Seymen'den Yahya Beyliğe giden yol.

günlük, haftalık, aylık araba kiralama. MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook profili, MK Rentekar. Ve Dima Peças, soğuk tıkım zeytinyağları 30 euro 5 litresi. Korona ekip ikiliye Dima Peças farkıyla sizlere sunuluyor. Nurgül Öl'de sizleri bekliyor. Dima Peças'ta soğuk sıkım zeytinyağları Korona ekip ikiliye. Soğuk sıkım. An ine dinat, anine dinaton demiş Enes Şerif. Anine dinaton refilemu. Hapşıracağım geldi. Ay. Çok yaşadı bana. Korkma Osman. Niye korktun sen beni hapşırınca be? Ay. Ay. Ay anacım. Ay anacım anacım anacım anacım. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market kalite. Rıfat Market uygun fiyat. Rıfat Market marka ürünler satıyor. Kendisine, çalışanlarına ve müşterisine olan saygısıyla Kurcalı'da fark yaratan market, Bozdakepir'den sonra Kurcalı'da Rıfat Market. Ben yaşını kıskanıyorum demiş Gürdan Salih. Herkes benim gibi 38 yaşında olmak ister. Yanlış okursam Mümin Hoca seni dürter, korkma demiş Duran abim. Çok fena dürtüye şeyin sapından sazın sapınla Mümin Hoca dürtmekte haklı, çünkü beraber birlikte olduğumuzda Hüseyin Aga'nın çenesi hiç kapanmayacak. Car car car sanata, sanatçıya, şarkı söyleyenlere saygı göstereceksiniz. Bir masada saygı şarkı söyleniyorsa oturacaksınız. Konuşmadan şarkıyı dinleyeceksiniz ya da şarkıya eşlik edeceksiniz. Bu böyledir. Anladın Hüseyin Aga, önce sana söylüyorum. Sonra Hasan'a söyleyeyim. Hijyen servisi. İkinize söyleyeyim. Vay be, ne mutlu bize, ünlü hapşırması da duyduk demiş Faik. Gördün mü, biz ünlüler nasıl hapşırıyoruz, kibar kibar. Hapşır. Gördün mü nasıl yumuşak hapşırıyoruz biz.

Gürkan'ım Dima 16-15'e kadar mı açık diyor Entel Vagan'da. Evet. Yes Mamo, yes Mamo.

Hasan'la Hüseyin kadar taş düşsün kafanıza diyor Hasan. Ama Hüseyin kadar taş düşse ne olacak kafamıza? Hüseyin tüysiklet. Ha, seni bilmiyorum de Hüseyin zarar vermez. Hüseyin kuru kemik, takır takır kemik yer havada.

Mona Lisa. 1500'e yakın gelinlik var. Gelinlikler her gün çoğalıyor. Satılıyor, kiralanıyor, yenisi dikiliyor. 30 yıllık tecrübeyle Mona Lisa Hatice abla Tuzcuköy girişinde. Sizin hizmetinizde Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa canlı çiçeklerle gelin araba süsleme, gelin yolu süsleme, canlı çiçeklerle her türlü süsleme işi de yapıyor Mona Lisa. Ve Agora Plus. Agora Plus'lara da günaydınlar. Agora Plus'larda her zaman yeni indirimler var her hafta. Bu haftaki indirimler pazar gününe kadar. Sirke 1 litresi 95 lepta. Metohi Cif krem temizleyici 500 ml 1,5 euro. Farmer uzun ömürlü süt 1 litresi 99 lepta. Yetişkin besi Stroma Diapers 4,70 sevgili dostlarım. Stroma Pet hasta altı bezi 60 çarpı 90 santim 15 tanesi 2,70. Pazar gününe kadar Agora Plus'ta yarım çınarın karşısında. Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Seçek Yayla Şenlikleri ve kültürel etkinliklerine tüm halkımız davetli. 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde Medikos Kekros Futbol Sahası'nda gerçekleşecek etkinliklerimizde Cuma akşamı Orkestra Live, Cumartesi akşamı sanatçılar Irmak Aracı, Yiğit Sarıkaya ve Pazar akşamı Dilek Koç bizlerle olacak. Bu yıl 672.si düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliklerine tüm Batakya Türk azınlığı davetli. 672 yıldır hiç durmadan her yıl kutlanan bir gelenek halinde sevgili dostlarım. Şimdi birazcık dinlenesi şarkılar dinleyelim. Zeytinyağı kaldı mı demiş Entel Magad. Abuk subuk sorular sormasana bana be ya. Zeytinyağı kalmasa niye reklamını yapayım? Ha? Ay Allah'ım yarabbim, sakin sinirlerimi bozuyorlar be. Kalmayan zeytinyağının reklamını mı yapacağım? Sakin ol. Fadiyesten gir.

Rahmetli Müzeyyen Senar, bu parçası bana da gelsin demiş Hasan abi. Bu şarkıyla bırakmayacağız. Gökhan Karali, söyledim sana canlı yayında. Mehmet Kara kardeş, günaydın günaydın. Sana da söverim Faik. Ne pikili adı zeytinler demiş Ali Molla. Korona ki. Korona ki pikili ya. En iyi pikili ya. Seni zeytin en yağları gibi dil. Günaydın. Gürkan abi yavaş çok abi yaş çok yaşa. İyi ki varsın demiş Hüseyin Güllü Ahmetoğlu. Sizler de çok yaşayın. İyi ve güzel yaşayalım. Çok yaşamak önemli değil. Güzel yaşamak, sağlıklı yaşamak önemli sevgili dostlar. Sevmekten kim utanır? Tadına doyum olmaz. Kızma korkuyorum demiş Entel Magan'da. Vallahi vururum senin kim olduğunu. Ayağına sıktırırım seni. İbo'nun yaptırdığı gibi ayağına sıktırırım seni. Bana bak Entel Magan'da. Sen benim ters tarafımı biliyor musun? Just Green temizlik ürünleri. Eko sertifikalı sevgili dostlarım. Just Green. Eko sertifikalı. Kimyasal madde barındırmayan sıvı deterjan, yumuşatıcı, bebeklerin eşyalarını temizlemek için özel deterjan, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan ve bulaşık deterjanları. Just Green, Just Green.

0: Dur ben arayayım Yavuz'u, tembihleyeyim. Sakın sakın bu Gürkan abinin eline mikrofon geçmesin düğünde demiş Faik Tuzacı. Allah senin bir acını vermesin. Sen salak mısın? Yavuz benim ben Yavuz'un nereden abisi oluyorum be? Ama sen Yavuz'u en son ne zaman gördün? He? Yavuz'un kafasında saç kalmamış. Enine boyuna maşallah. Şimdi Yavuz'la bir arama açma. Ben nereden Yavuz'un abisi oluyorum be? Ha, deli mi ne? Hakikaten sinirlendim ama. Manyak. E manyak. Aa. Çek. Bak devenin nalı. Ha sen ya. Çekileceğim birazdan sizin tarafa doğru demiş Ahmet. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Sinirlerini bozdu şimdi dur. Ben buradayım, yolla bana onu bitmiş. Onu yolla bana onu bitmiş ölmüş say demiş Halil. Kimi yollayayım, Fahiye mi? Alimon'la. Alimon'la. Bak sana Gürkan abi demiş.
1: Burası.
0: Allah'ım yarabbim sen. Manyak seni. Selam. Selam Gürkan abi, nasılsın, iyi yayınlar derim. Selamlar olsun tüm radyo terapistlere demiş Sezer Agus Armonistas. Yaşlı Sezer'im. Yaşlı Sezer'im. Çok kızgınım şimdi, susun. Dur azıcık soğuk su içeyim.

Gürdan sen ne diyorsun Bafine? Sen ne diyorsun? Çıkacaksın mı cama? Taşacağız atayım geldiğine diyor Ahmet. Çıkacağım. Saçımı uzatacağım. Çekeceğim seni yukarı.

Yavuz senden büyük mü? Vallahi inanmıyorum diyor Faik. Günaydın, iyi kalpler, kolay gelsin diyor Fikret abim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın demiş Elif Karı Osman. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar Elif'im, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Anlamıyorsun gönül derdinden, çıkarıyorsun. El lapa me gustar usule orepedia, gustaris gustar me gustar ne gustar zulmaste. El arepedia, agorimu. San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum. San Siro'nun Ahmet beni dinliyor mu? San Siro'nun bir ürünü var. Ben de denesem mi? Ne yapsam acaba? Saçlarıma azıcık renk versem mi? Efendim saç ve sakallardaki beyazları doğal içeriklerle kapıyor. Saçınızda çok doğal bir görünüm geliyor ya da sakalınıza. Nereniz beyazladıysa işte. Hatta bunu bayanlar da kullanıyor. Bak Melek Smart Tasarı, Melek beni dinliyor mu? Kullanmış, çok memnun kalmış. Saç ve sakal kapamada, beyazları kapamada uzman marka. Ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz, köpürtüyorsunuz, sürüyorsunuz saçınıza. 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika sonra duruluyorsunuz saçınızı ve bu kadar. Bu kadar. Ondan sonra vay diyorlar. Vay ne güzel saçları var diyorlar. Var demin diyorlar. Softoplas. %100 kapama. Softoplas. San Siro Kozmetik'in güvencesiyle. Seçkin Bakar ve marketlerde, San Siro'nun şubelerinde, San Siro'nun satış noktalarında, nerede? King Put'un karşısında, nerede? Büyük Parke'nin olduğu yerde, nerede? Kaç oradan be? Kozluköy yolunda sevgili dostlarım, San Siro'nun depoları. Gürdan Salih, ne bileyim çorbada benim de tuzum olsun istedim, başını duymadım, atladım balıklama demiş. Atlama öyle her gördüğün şeye, zararlı çıkarsın balıklama. Tamam mı? Elare, elare, elare, gustaru, mena gustara, zomaste, ella, evet, Hellas Brokat, prefabrik evde, söz sahibi, Hellas Brokat, sevgili dostlarım, Facebook'ta, 15 yıllık tecrübeden sonra şimdi Yunanistan bayiyle hizmet veriyor. Facebook'ta demişim, Instagram'da Hellas Brokat olarak bulun, takip edin. Oradaki yaptıkları işlere bakın, telefon numaralarını görün. Çok beğeneceksiniz, çok hoşunuza gidecek. Konuştuğunuzda da fiyatından, performansı, evlerin fiyatından, ne kadar çabuk sürede teslim ettiklerini de şaşıracaksınız. Erdal bana durup durup bir şeyler yollama, şimdi sana da başlarım ama ha. Erdal Bayram. Tamam mı? Ama sanki ne çalacağımı sizden öğreneceğim ben. Ben. Sen de kaçayım eşeği. Mouse pedimi yiyor bu da. Ne diyesin be Gürdal'ım be ya. Vallahi billahi. Duymadığın şeyi uyduruyorsun gözünden. Öf. Halim onda kimseye bir şey demedi. Duymadıysan karışma. Günaydın. Ne renk oluyor? Sonra insanın saçı onu sürünce onu söylemedin demiş Periköse. Doğal, doğal siyah kahverengi oluyor. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Doğal kahverengi oluyor saç. Melek beni dinliyor musun? Ne renk oluyor? San Siro beni dinliyor mu? Vallahi ne renk olduğunu bilmiyorum. Acaba renkleri var mı? Ben bana o kadar uygun göndermişler, onu okuyorum. Renkleri var mı bu Softoplas'ın? Biliyorum ben, 20 senedir seni dinliyorum. Haşmet'le yapardım bir zamanlar demiş Enter Maganda. O 20 sene önce değildi, 30 sene önceydi o. Onu ben bile hatırlamıyorum. Sen nereden hatırlayacaksın? Abi birdenbire çok agresif oldun demiş Faik. Ama Ha şimdi. Kalfa Pastanesi. Kalfa Pastanesi'nde çıtır çıtır tulumbalar. Kalfa Pastanesi'nin bugünlerde telaşesi var. Tatlı telaşlar. Pek yazmıyorlar. Ha Mehmet. Kalfa

0: sütlü tatlılar, efendim cevizli tatlılar, Kalfa Pastanesi'nin muhteşem lokumları ve İtalya'da öğrenmiş Özkan abi bunun sırrını, bu profiterolün toplarının sırrını, bu profiterolün sırrı toplarında, sırrı malzemesinde, kaliteli malzemesinde soğuk soğuk buzdolabından çıkartıp yiyin. Kalfa Pastanesi'nin profiterolleri destan yazıyor, destan yazdırıyor. Kalfa Pastanesi. Kolay gelsin. Efendim Sinap Semerci İnşaat, Gümüşhane'de ev yapım işleri. Temel kazma işlerinden tutun da efendim son kiremide son tuğraya kadar bütün inşaat işlerini onlara emanet edin. Usta eller, son teknoloji, ev işi şakaya gelmez. Sinap Semerci İnşaat. Instagram'dan bulun, takip edin. Kaç oradan kuşum bak. Başladı gene yaramazlık yapma be ya. Bırak yine pıtır pıtır bırak. Burkucu sıçanları fareleri gibi durmak. Bak sıçtı da orayı şimdi. Öf. Ben nasıl ünlüyüm, nasıl starım ben bok temizleyen burada he? Nasıl starım ben be? Bok temizleyen star. Mokul starı. Nasıl sen ya? Hacı kuru kahve, kuru kahveci hacı. Kuru kahve hacı. Yılların kuru kahvecisi sevgili dostlarım. Ben şuradan da şöyle, buradan da buraya dokunalım. Efendim Hacı Kuru Kahve, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle hazırladıkları kuru kahveler muhteşem. Sucuk lokumlar, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlarla Kuru Kahveci Hacı, Lahana 14'te Köfteci İsmail'in karşısında, sansiyonun sağ karşı köşesinde size hizmet veriyor ve Piazza Gelato. Al oyunu dondurma gelato. Dondurma salonu. Bu sıcak günlerde serinlemek mi istiyorsunuz? Gelin Piazza Gelato'ya. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çinekli ve daha fazla seçeneklerle sizlere harika lezzetler sunuyor. Katodon'la aynı yerde. Katodon, Latyari'nin 8'de. Gelato dondurma çeşitleriyle de hizmetinizde. Çaldır kızma demiş. Benden şarkı istemeyin, bugün çok fena kızıyorum. Tenekeleri kilogram mini bilmezsin, boyanın rengini bilmezsin. Skirti paraplere for iste demiş Alimoğlu. Bilmiyorum. Nexero. Nexero ne fili? Gustaro bu. Gustaro olmaz de. Senin biftekler demiş kardeşim, ne olmuş benim bifteklerine? Fotoğraf göndermiş. Bir kez görüntülenen fotoğraf göndermiş. Ne olmuş benim biftekleri? Benim biftekleri onlar köfte olarak satacağız. Biftek olarak yapmışsınız ama neyse. Digestelios. Pişirin deneyin bakayım, söyleyin bana lezzetini. Ben akşam airfryer'a koydum, çok kabardılar. Bunlar köfte olacak. Köfte olarak üretime girecek galiba. Tadını da bulduk. Terapi köfte. Terapi köfte olacak büyük ihtimalle. Terapi köfte. Oh ne güzel görünüyor. Terapi köfteler ne güzel görünüyor. Birazdan yağlı olunca muhteşem olacak. Ahmet. İskeçe'ye gideceksin mi? Sana da tattırsınlar. Sen de fikrini söyle. Günaydın abi, dinliyoruz seni. Kulağımız sende. İyi yayınlar deriz. Herkese selamlar. Çok sıcaktır. Abi fırınlar açık. Lokumlar yapılırken kimsenin enerjisi kalmıyor. Ahmet abi mesul lastiğini alıp bir duş alacağız galiba dışarıda. Bugün başka türlü geçmez demiş Mehmet. Fahmet. Doğru valla, çok sıcaktır. Dün ben ayılıp bayıldım. Ben de dün sindaki çıkarmaya gittim kasaba. Ahmet serilmiş dış tarafa. Ahmet dedim. Çok fenayım dedi, sıcaktan dedi. Sıcaktır dedi. Sindagi yapmaya geldim dedi. Sıcaktır dedi. Biraz sonra dedi. Neyse. Allah'tan şeye girdik de. Ergastrio'da pervane var. Vay nasıl iyi geldi. Bir de Ergastrio arka tarafta. Serin. Ben sadece sindagileri söyledim. Ondan bu kadar koyacağınız diye. Onlar hazırladılar köfteleri. Çok güzel bir sindagi üzerinde çalışıyorum. Efsane olacak. Efsane köfte. Terapi köfte ya da hamburger olarak bakacağız. Efsane olacak, efsane. Senin köfte büyümüş, biftek olmuş diyor Limonla. Onları yuvarlak yapmışlar. Şimdi çekildim diyor Ahmet. İskeçre'ye saat kaçta İskeçre olsun, sana sıcak sıcak pişirsinler versinler tavada. Hakikaten bak şaka söylemiyorum, sen de fikrini söyle. Bir gurme olarak, bir etçi gurme olarak. Bunun sindakisini Efet'ten aldım. Aldım Efet'e götürdüm. Konefinin köftelerini. Bunun aynısını bakalım içinde neler var dedim. Orada tanıdıklarım var, torpille yaptırdım. Aynısını çıkardılar, yaptılar köftenin. Bundan sonrasını konefi düşünsün. Konefi düşünsün. Hüseyin Agam nerede? Söylendi de agamıza yazmıyor demiş Mahir. Mustaro. Hello. Mustaro Suleo. Mustaro. Sıcaktır geldim buraya. Bu sıcakta şarkı istemeyin, çok fena bağırıyorum. Fanya kızdım zaten. Baksana. Ha Yavuz'a diyeceğimiş Gürkan abim bilmem ne. Vallahi abi ilk Karaköy'e geleceğim. Saat 1 olur gene demiş. Ahmet. Tamam saat 1 gibi gitsen oraya. Duydunuz mu beni, dinliyor musunuz? Kardeşimle de aram açık akşamdan beri. Ondan da konuşmayayım. Ondan da konuşmayayım. Hızlarını ya. Akşam babama ilaç almaya gideceğiz. Arı sokmuş elini. Sen hem de korkutmuş babamı, öleceksin dedi demiş. Babam başladı, elim yanıyor, elim yanıyor, elim geçmiyor. Var. Senin bütün evi fitliğe karıştırıyor bütün evi. Ondan sonra gitmiş, kendi yok piyasada. Aradık doktoru. Doktor Sonal mı, Kısazax mı, ne onun adı işte, alerji yapı alın demiş. Dedim kardeşime beraber gidelim dedim. Hadi dedim gel dedim. Ben dedi arabadan inmem ama dedi. İçimden dedim arabadan inmeyeceksen dedim içimden. Seni ne yapayım dedim. Mostalık mı götüreyim İskeçe'ye? Ha?
1: Abi sıcaktır geldi bura.
0: O gitti hazırlanma mı ne yapmaya gitti. Ben de bastım arabayı gittim kaçtım. Bastım gaza gittim tek başıma. Sıcaktır. Zaten şey nöbetçiymiş.
1: Abi ne yaptı?
0: Latife'nin eşi nöbetçiymiş. Lala engör. Anasına yardım ediyor kızan. Ne yapsın?
1: Öyle bir ateş ki.
0: Öyle bir ateş ki. Ayarla bakayım o köfteden biz de tadalım demiş Mahir. O köfte sana mı? Sana köfte mi? Sana ben günahımı vermem bu saatten sonra. Dil köfte vereyim. Sana köfte.
1: Abi ne yaptın? Sıcaktır. Lala engör abi. Otobüse bin. Sıcaktır.

0: Günaydın Gürkan abi. Yalnız senin rakibin çok sağlam bence. Gülcem ablaların da köftesi çok lezzetli çünkü demiş Gülsüm. Bakalım benim köftemi, onların köftesi mi? Köfte köfteye karşı. Köfte köfteye karşı Gülsüm, kolay gelsin. Sıcaktır, sıcaktır. Çok sıcaktır. Hele dün yandım, yandım, yandım, yandım.
1: Abi ne oldu? Sıcaktır. Öyle en görüntü.

0: Ne yapıyorlar o zaman? Ne olmuş ona? Abi sıcaktır.
1: Abi ne oldu? Sıcaktır.
0: Abi.
1: Lala Engör abi. Otobüse bin.

ikinci el arabada da the largest auto mall in Greece. En uygun fiyatlı garantili arabalar. Mesela bir tane Mini Countryman var. 40.500 euro. 2026 model. 4.200 kilometrede. Yeni. Çok güzel bir araba. Mini. Mini Cooper Countryman. Harika bir araba. Abi sıcaktır. RAV4. Yeni 2026 model RAV4 geldi. Gidin yakından görün. Toyota Ioannidis'te sevgili dostlarım. Toyota Ioannidis. Ioannidis Bros. Ve sadece Toyota değil, Ioannidis, BMW, Alfa Romeo, Dacia, Suzuki, Peugeot, Fiat, Renault, Mini, Jeep, Citroen, Opel, DS, Leap Motor, Zikr, Geely, BYD bayi. Zikr bile satıyor onlar, Zikr. Zikr çok güzel araba, çok güzel. Evet. The largest auto mall in Greece. Biz Toyota kısmını, Toyota'nın reklamını yapıyoruz. Diğer arabaları da tanıtmaya kalksak. Of of of of of of of. Nedim Şerif günaydın güzel insan demiş. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Günahımı tut kendine, benim yeterince var. Benim günahım Karaköy'e yeter demiş Vay Tuzacı. Sana ne hesabımı veririm, ne günahımı, ne bir şeyimi veririm bu saatten sonra. Sen bittin. Sen bittin Faik. Evet. Sen gittin Faik. Mac Catering. Çorba çeşitleri sabahleyin. Mac Catering. Saat 11'den sonra ev yemekleri. Mac Catering. Evlerinizde, iş yerlerinizde yemek dağıtsın. Hasta olanlara yemek getirsin. Yaşlı olanlara, evde kimsesi olmayanlara yemek servisi yapsın Gümüşhane içinde. Mac Catering ayrıca bin menü ve üzerindeki menülerde harika şok fiyatlar uygulasın. Mac Catering'e gidin, düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevkileriniz için. Mac Catering'de konuşun. Mac Catering'de anlaşın. Haydi Türkiye. Ela Türkiye. Yala Türkiye.

Günaydın ağam. Vay neyi çaldırıyorsun bu sabah demiş Tolga. Nasılsın be? Sıcaklıyor musun? Tolga, zestene sağ olayım mı?

Ve sevgili dostlarım, 4 mevsim aile lokantası, çevirme, kokoreç, harika, of, harika lezzetler, köfteler, pirzola çeşitleri, şiş çeşitleri, ağaçların arasında şarıl şarıl akan suların olduğu yerde, Bozluköy'desin hizmetinizde, 4 mevsim aile lokantası Hamdi abi ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Güneş Gold Atilla bilir, her şeyi iyi biliyor, gümüş kolye, küpe, gümüş riyanı da var. Atilla bilir. İskeçe'de harika hizmet veren kuyumcu Mikhail Karoli 22 adet. Fatih, Şahin yufkaları Fatih'te. Harika yufkalar Fatih'te. Fatih nerede? Fatih sevgili dostlarım, her yerde Şahin'de üretiliyor bu yufkalar. Kavala'dan Evrosil'ine kadar, Dedarcı kadar tüm bakkal ve marketlerde Koryat kezgepsiz yufkasını bulabilirsiniz. Denizde Estriye denizden demiş Tolga. Koymuş pervane kendini denizde sanıyor. Pervane koymuş kendini denizde hayal ediyor. Hayaller deniz, gerçekler alüminyum demir doğrama kapı pencere fabrika. MK Rentekar, mkrentekar.com internet adresi, MK Rentekar Instagram, MK Rentekar Facebook adresi sevgili dostlarım. MK Rentekar ikinci araba değil, araba kiralama şirketi. MK Rentekar, dan kiralayın arabalarınızı. Seymen yolunda Yahya Beyliğe giden yol üzerinde, mkrentekar.com. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Drop Pastanesi, Drop Pastanesi. Furkanis, Furkan'ı gönderdiler yurt dışına. Orada öğrendi tatlı yapmayı, cheesecake yapmayı. Orada öğrendi İtalyan tatlarını yapmayı. Ve buraya geldi şimdi, harikalar yaratıyor Furkanis. Furkan İsmail olarak, Furkanis olarak Instagram'dan bunu takip edin. Drop Pastanesi'nin yaptığı işleri görün sevgili dostlarım. Hoppa popo çiko, popo çiko, popo popo popo popo popo çiko, çiko. Çiko Bey, Çiko Bey, hoppa popo popo çiko Bey. Ve Drop Pastanesi'nin dondurmaları efsane. Drop Pastanesi bu soğukta acayip dondurma. Oh bu sıcakta, ne diyorum ben be ya, bu sıcakta. Drop Pastanesi'nin dondurmaları. Sakızlı sakızlı, doğal sütle yapılıyor. Meyveli viral dondurmalar. Efendim çikolatalı dondurmalar. Kremalı dondurmalar, kaymaklı kaymaklı dondurmalar, tulumbalı dondurmalar, efendim kadayıflı dondurmalar, olur mu demeyin, oluyor, çok da güzel oluyor. Şuruplu tatlılarda tatlı çeşitlerinde glikoz kullanmıyorlar, günlük olarak üretiyorlar. Sütlü tatlılar, yazlık tatlılar, profiteroller, cheesecake'ler, fare pastacıklar, pondikakiler. Drop Pastanesi, Furkanis. Furkanis olarak Instagram'da bulun, takip edin. Furkanis, Sena Furkanis. Bak pervanın arkasında deniz diyor Tolga. Gördüm denizi de gördüm. Çiko da pervane yollamış bana. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop. Oh, ben de açayım klimayı. Oh, fakirler pervaneler, pervaneler zenginler klimadan sıra iniyor. Oh, sizi fakirler sizi ya. Fan fakirsiniz, fan fakirsiniz, pas fakirsiniz.

Klimam bozulsun demiş Çiko. Klimam bozulsa da benim arkadaşım var Ramazan. Hemen gelir yapar. Ne olacakmış klima bozulacaksa? Benim HVAC Ramazan Kadri dostum var. Ya HVAC Ramazan Kadri. Seksi klimatizmos, eksarizmos. İstersen eksarizmo da yapıyor. Gelip yapsın mı sana eksarizmo? HVAC Ramazan Kadri. Buzdolaplarınızın, kasap dükkanlarının, marketlerin buzdolaplarını emanet edin. Efendim... klimaların satışı, kurulumu, bakımı, servisi, HVAC Ramazan Kadri. Ramazan çok hasta. Geçmiş olsun Ramazan, geçmiş olsun. Günaydın. Aysun günaydın, Aysun günaydın. HVAC Ramazan Kadri. Ekoç Doktor 322 numarada. Tanadam tam tam tanadam. Oh ne güzel serin serin üfürüye klima. Oh oh oh ne güzel üfürüye klima serin serin. Üfür, üfür, üfür. Canıma üfür, gel gel gel yanıma. Imagine, Nuran Hasan. Süsleme deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun Imagine. Efendim Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da iki şubesi olan tek süslemeci Nuran Hasan. Kanarya 30'da, Otonos 8-16'da. Instagram'da Tatlı Tenel 0807 olarak bulun. Süsleme alanında iki mağazayla hizmet veren tek süslemeci. İmajın Nuran Hasan.

Klima cephede üfürüye demiş Meşire ablam. Ne geleceğimiş benim cebime bak ki klimanın üfürü. Sen ne diyorsun be Meşire abla? Ben günde bir euro kazanıyorum minimum be. Sen ne diyorsun kızlara? Ne gelecek bana klima? Sıcak İzmir'den selamlar. Radyonuz istisnasız her gün dinleyen biriyim. Çok güzel bir etkileyici yayın yaptığınız için sizi tebrik ederim. Temmuz ayının başında bir yakınımın düğünü için İskeç'e gelmiştim. Aracımın benzini bitmek üzere olduğu için hadi Yunan dizelini kullanayım dedim. Hay kullanmaz olaydım. 5 Temmuz'dan beri enjeksiyon tıkanıklığı ile uğraşıyorum. Porto Lagos'a giderken yan yana olan aynı marka benzinden benzin aldım. Hadi bakalım. Porto Lagos'a giderken sol tarafta hani çok süslü müslü ağaçları falan var. Çim bir alanı var. Oradan mı aldınız? Bana pis kirli benzin kaktırmışlar. O benzinciye firma ismi bende saklı, hakkımı ve ödediğimi helal etmiyorum demiş avukat Şaban abim. Sen avukatsın, mahkemeye versene, sürüm sürüm sürü desin onları. Sürüm sürüm sürüsünler onları inşallah Şaban abi. Ay sen yarabbim. Ben avukat olsam peşlerini katiyen bırakmam. Katiyen bırakmam onların peşlerini. Bak sen. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Ha pumpaları kopsun onların. Ha pumpaları pompalayamaz o.

Değmeyeceğini biliye bence demiş Ahmet. Burası Yunanistan. Bu adamdan sonra suçu ona çıkartırlar. Faturayı ona keserler. Onu da biliyor herhalde. Değil mi Şaban abi?

Vallahi benim teyzemin oğlu avukat. Vatandaşlığı hak ediyordu. Yunan vatandaşlığını. Başvurdu. 6-7 sene uğraştı. Yapmadı, başvurmadı, yer gitmediği yer kalmadı. En sonunda karar çıktı. Dediler ki bu bakanlıktan yazı geldi. Bakın çok önemli şeyler bunlar. Bakanlıktan yazı geldi bu adama. Bu adam Yunan vatandaşlığını hak etmiştir. Hemen ivedilikle bunun kimliği verilsin, tahtatası verilsin diye. Bir iki sene daha falan burada İskeçe'den geciktirdiler olayı. Bakın bunlar...

0: ettiğiniz şeyi isteyeceksiniz. Hak, atalar ne de, atalarımız ne demiş? Hak verilmez, alınır demişler. Bir şey hakkınızsa onu istemeyi bileceksiniz sevgili dostlar. Sizin benzinciler fiş vermedikleri için, arada ülke farkı olduğu için uğraşmak çok zor. Ben de düşündüm şikayet etmeyi ama kanıt zayıf, tek kamera kaydı ile, o da sınırı geçince zor iş demiş Şaban abi. Nasıl vermezmiş bizim benzinciler fatura be? Ben istemiyorum diye bana zorla veriyorlar. Nasıl vermeyecekmiş? Zorla veriyorlar bana.
1: Sizin evin yanına beni de ördüm.
0: Kütülemeyin bizim benzincileri, kütülemeyin. Dört yere şikayet ederim sizi, dört yere.

Sen enayi misin? Bu sıcakta çalışıyorsun be. He? Ama siz enayi olmayasınız. Erkan, Ekrem, Erdem. Burası Yunanistan. Hırsızın bile mağdurdan daha çok hakkı var diyor Ahmet. Abi görmedin mi şeyde ne oldu? Haberleri takip ediyor musunuz? 41 yaşında bir o olay nedir ya sevgili dostlarım, kısaca anlatalım bilmeyenler için. Bir adada yaşanıyor. Adanın adını unuttum. Adanın yerli halkından 41 yaşında bir ekav görevlisi galiba kendisi. Ekavda her yere tüy yaptım kuşum. Kim temizleyecek bu evi be ya? 41 yaşında bir kadın. Psikolojisi falan da ailesinin anlattığına göre, herkesin anlattığına göre gayet düzgün. Yani ekonomik olarak da bir zorluk çekmiyor. Efendim ne yapıyor? Adada, adanın yerlerinden birisinin evine gidiyor. Evine giriyor ve kamera kayıtlarında tespitli, bunlar kamera kayıtlarıyla belirlenmiş. Kamera kayıtları da var çünkü girdiği evde kamera da var. Yüzünde maske, şapka, elinde çuval, hırsızlık yapmak için geliyor. Kapıyı açıyor, kapıyı çalıyor zili. Zili çalınca evin hanımı yemek yiyorlar mutfakta, çıkıyor açıyor kapıyı ve kadına bıçakla saldırıyor. Kadını yaralıyor. Kadının da eşi mutfaktan bir bıçak kapıyor. Bu hırsıza peşine düşüyor. Bıçaklıyor bunu. Bütün olay bıçaklama evin dışında mı oldu? Evin dışında mı oldu? Evin içinde mi oldu? Nefsi müdafaya mı giriyor? Hane tecavüzüne mi giriyor diye. Orada işte bir problem var. Onu tespit etmeye çalışıyorlar ama kadınla adam durduk yere belaya sokuyorlar kendi başlarını ve şu anda sorgulanıyorlar. Bütün basın da bunların peşinde. Basın da peşini bırakmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Evinizde insan gibi oturuyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Eve hırsız giriyor. Size saldırıyor. Siz de nefsi müdafaa yapıyorsunuz. Siz de kendinizi koruyorsunuz ve başınız böyle belaya girebiliyor. Şimdi bu çok ilginç bir dava. Çok ilginç bir şey bu. Yani bu kızcağızın ne zoru vardı? Aklından mı zoru vardı? Kleptomani midir? Nedir? Sen gündüz vakti çuvalla, yüzünde maskeyle, kafanda şapkayla el alemin evine niye girersin? Bıçakla niye saldırırsın? Amacın nedir? İnceliyorlar polis. Yani polisin telefon kayıtlarını, her şeyi inceliyorlar. Herhangi bir alıp vereceği de yok bu kadının bu aileyle. Yani kocasıyla bir ilişkisi yok, şununla bir ilişkisi yok, bununla bir ilişkisi yok. Durup dururken adamın da kadının da başını belaya verdi. Allah'ın psikopatı mı desem, ne desem, dur bakalım, olay adı inanacaktır. Emniyet bu olayın peşinde. Böyle şeyler oluyor ülkemizde. İnsanlar şaşırdı, yemin ederim şaşırdı. Girit'te galiba diyor Ahmet. Yok, Girit'te değil, başka bir adada. Bizim orada pis benzin koyuyorlar. Onlar da su dolduruyorlar demiş Gökhan Karahali. Ha? Enayilik diz boyu. Ekrem yok, gelmedi bugün diyor Erdem. Ha? Dur, ben size nerede olduğunu hemen bulacağım, söyleyeceğim şimdi. Çünkü bütün gazetelerde, haber bültenlerinde ilk haber bu. Bir de dur bakalım ne olmuş, neredeymiş? Paros'ta büyük yangın varmış, manşet olarak o atılmış.

0: Neyse ada önemli değil, burada bulamadım şimdi, dur bakalım.
1: İstanbul'un yollarından beklerim seni.
0: Paros'ta büyük yangın var. Paros adasında. Evet, Siros adasında olmuş bir olay. Benim eşim evde yalnız olduğunu zannediyordu eşimin. O yüzden eşime saldırdı demiş ifadesinde 41 yaşındaki adam, sevgili dostlar. Ve eşinin yalnız olmadığını görünce kaçmaya kalkıyor ama... Bu 41 yaşındaki adam kadının eşini savunmak için, doğal olarak kendini de savunmak için bıçağı kaptığı gibi bıçaklıyor bu hınzırı. Al başına belayı. Bunlar hep aşıların yüzünden diyor Alimolla. Ya bir de avukat etki hikayesi var. O yayında anlatılmaz. Orada da ne olduğu kayıp. 28 yaşında bir Mısırlı bir avukatla bir bürosuna gidiyorlar. Kinipareya'da bir masada tanışıyorlar. O olay da çok tuhaf bir olay. Bu da garip bir olay.
1: Güzel yarim yürü, yazık senin şanına, sevdiğim yürü. İstanbul'un yollarında beklerim.
0: Osman, seni şimdi tuttuğum gibi fırlatacağım da camdan aşağı, dışarı. Sakın göz denk kaş arasında, ben burada bir olay anlatayım, burada anlatırken defterin yapraklarını yemiş. Ama sıkacağım bazı seni. Program yapayım burada. Program yapayım burada ben. Vallahi billahi. Vallahi ararım Ekato'yu, gelir alır seni. Das Greenland'la Burak Yunanistan, o kadın şimdi bir de tazminat davası açıp kazanırsa kimse şaşırmasın. 6 ay yatar ve ödenir. Oh ne âlâ memleket demiş Nida. Hayır be Nida'cığım, baksana insanın başı durup dururken belaya göre. Evinde oturuyorsun, yemeğini yiyorsun mutfağında. Karı koca böyle bir olay başına geliyor. Hakikaten yani. Hakikaten düşman başına bile gelmesin. Ne olmuş gene be diyor Çiko. Saati Çiko diyor onu.

Diye atlayayım. Ne anlatayım, hangi olayı? O avukat olayı anlatılmaz. Ben de İskeç'te doğmuş, kızımın Yunan hükümeti tarafından küçük yaşta vatandaşlıktan çıkardığı için hukuk mücadelemiz sürüyor. Bana avukat akrabanın ad soyad ve telefonunu verebilir misin? Özelden de olur demiş. Şaban abim veririm. Özelden. Yabancı plakalı araçlara benzinlilerde belge verilmiyor. Bana da çok verilmedi, isteyince veriliyor demiş. Abdullah Aykan Bey abim. Yabancı plakalı araçlarda benzinliklerde size vergiyi alıyorlar ama normal değil mi? %18 mi %24 ne kadar? Ama apodiksi vermiyorlar öyle mi? Allah Allah. Allah Allah. Siz yabancılar çok iftira atıyorsunuz, çok. Çok uzun yazmışsın Hasan abi. Gürkan kardeşim batırırken Müslüman Türklerin yurt dışına ufak bir akraba ziyaretlerine gidip dönerken vatandaşlıktan çıkartılanların 19. mağduru 69.714 kişi madde kaldırıldı ama haklar geri iade edilmedi. Bu insanların burada malları, taşınmazları var. Ev gibi, arsa gibi, ne bileyim tarla gibi. Az falan değil. Binlerce dönüm arazi var. Kimine Epsilon 9 dediğimiz evrakla bildiren yeni yani mal bildiriminde 20 yıl bildirim yaptım onun oluyormuş. Bir arkadaşımın başına geldi ve alamadı. Kişiler yattılar malların üzerine. Bu konu nedense iki ülke yöneticileri bir araya geldi mi gündeme geliyor mu? O da meçhul. Biraz uzun oldu ama suç lisan ettiysem affola. Sizlere ve dinleyenlerinize selamlar, saygılar demiş Hasan Kaşıkçı abi. Evet. İlk önce Şaban abicim ben teyzemin oğluna danışayım. Ondan sonra sana ben numarayı gönderirim. Eğer yani verebilirsin derse doğru olan da odur. Tayfun. Doktor sana kulaklık takma demedi mi?

0: Öteki doğum gününe yalnız girmeyesin Tayfun.
1: Kimin doğum günüymüş bugün?
0: Kimin doğum günüymüş bugün?
1: Ya.
0: Abi ya Tayfun'un doğum günü bugün.
1: Oyna.
0: Abi kimi götüreceğimmiş Kavala'ya Tayfun? Gürkan abisini götüreceğimmiş. Gürkan abisini. Happy birthday birthday Tayfun Tayfun. İyi ki de doğdun Tayfun Tayfun. Tayfun Gülcan Sendil. Tayfun Balcı. İyi ki de doğdun Tayfun Tayfun. Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay. Sen de gözümden düştün Gürkan abi. Sözde bugün günaydın mesajı Faik abimi yapacaktın demiş Latif. Ama Latif, sen eşini niye o kadar çok çalıştırıyorsun? Akşam niye onun nöbeti yolladın sen? Yol uzun abi demiş. Günaydın abi, iyi yayınlar derim demiş. Günaydın da Tayfun, Tayfun. Erdem nereye gitti bana özelden yaz. Tayfun, Tayfun. Erdem nereye gitti? Özelden yaz bana Tayfun. Sen de korkuyorsun Faik abimden demiş Latif. Faik abinden korkan Faik abinden beter olsun. Yarın günaydın mesajı Faik abini yapmazsam ne olayım? Herkes merak ediyor zaten Faik Tuzacı'yı görsünler. Görsünler ne kadar mağdur bir şey olduğunu. Geçen Instagram'da gördüm, bir adamın arabasına 95 litre koymuşlar ama arabanın deposu 85 litre. Hep uyanık olmak lazım bak yine demiş Faik Şekerci. Ama geri kalan 10 litre nereye girmiş? Nereye akmış geri kalan 10 litre?

Dün de aynısını söyledin demiş Latif. Unuttun mu sabah koyma? Ben derisini almadan koyamazsın demiş Mike. Ha görürsün bakalım. Ha yarın görüşeceğiz.

Hadi koy demiş Mike. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın Faik. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Çok hak vereyim sana, %100 haklısın demiş Tanju. %100 haklıyım.

0: koyuyorum.
1: Benim başıma hiç öyle iş gelmiyor. Ben hep gümrüğe de Shell'den koyuyorum benzini. %95 oradan koyuyorum. Gümrüğe de ben Shell'den çok memnunum. 2 litre bitre ölçmeye biliyorum, ölçüyorum bakıyorum da. Orada gene hep insanı şey yapmaya çalışıyorlar, aldığım marketing. Prospora'dan koyayım mı diye. Her gün Prospora var. Her gün Prospora'dan koyayım mı diye. Bu marketing. Biz de sponsorlarda indirim yaptık, sponsor içinde kaldık. Prospora'ya yakıcı çıkardık sponsorları. Herkes sponsor oluyor. Herkes sponsor oluyor. Beni de ördüm camına. İmamoğlu, sevgili dostlarım, İmamoğlu cenaze hizmetleri ve malzemeleri, Erhan ve Erak İmamoğlu. Bak ben Hüseyin'i aramadım, Hüseyin'le de konuşayım. Hüseyin, İmamoğlu, Kalfa yolu geçişinde, Batı Trakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Harika işler, harika hizmet, uzun yılların tecrübesi ve hemen yanında da harika işler yapan Hüseyin Çapıloğlu var. Hüseyin tak tak benim arabama orijinal amortisör de buldu bagajına. Çok teşekkür ediyorum. Toyota da Hüseyin'le çalışıyor. Birçok sigorta şirketi de Hüseyin'le çalışıyor. Hüseyin Çapıloğlu ve ekibi 15 kişilik dev ekibiyle kaporta boya işlerinde Gümüşhane'de ve Batı Trakya'da fark yaratıyor. Fark yaratıyor. Arkadaş, meslektaş ve hemşerim olduğu için tanış oluruz demiş Şaban abi. Aynen öyle. Benzinliklerde, pompalarda benzini koyunca otomatik çıkıyor, fiş kesilmiyor diye bir şey olamaz demiş İlhan. Fiş kesilmiyor diye bir şey olamaz, benzini koyunca otomatik çıkıyor. Evet, onu ben de gördüm, doğrudur. Otomatik çıkıyor, hatta diyorlar fişi istiyor musun diyorlar, hayır diyeyim atın diyor. At diyeyim. Önce koyabilir miyim diye izin alacaksın diyor Faik. Sen izin mi alıyorsun?

Oh, sıcaklayanlara şaban. Fan fakirler sizi ya. Sıcaklayasınız. Ay ay. Çıkıyorsun şaban. Çıkıyorsun şaban. Boyuma boyuma. Aden Azotiman Gelsu demiş bay. Avrio. Avrio kısmetse.

Yeter ki sen iste. Yeter ki sen iste Çiko. Onlar sıfırlamış tam. Ondan önceki müşterinin yakıtını üstüne eklemişler diyor Faik Şekerci. Ya Sotio demiş. Scoot. Din hafta refili. Gündüz dilendi, gece eğlendi. Vay vay vay vay vay vay. Burası neresi? Laganas mı burası?

İlhan abime şaba demiş Çiko. Bana yok mu be şaba? Ha? Burası Porto Lagos mu be Scoot? Ela Scoot. Ela ne denik tet yapıp pramata su Porto Lagos refile.

Kapkada ister başına, çok sallama bebeğini, düşürürsün bebeğini. Bak ben sana yollayacağım şimdi bir şey. Scoot'ta kim bu neresi olduğunu göresin diye orasının. Orası neresi ben biliyorum orasını. En adiyotriye ve devam edelim. Ne diyelim? Ayar odunculuk. İsmi odunculuk. İnşaat malzemeleri. Arpa, mısır, buğday, taneler. Daha neler? GCP'si de var Cemal'in. GCP'yle iş de yapıyor. Kamyonu da var, yüklüyor. Ve Cemal ayar aynı zamanda. Efendim, kiralık sandalye ve masaları var ayarın. Ayar Cemal, çok teşekkür ederiz. Ayar. Aynı zamanda boyalar var. Çok ekonomik, çok güzel boyalar. Ayar. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde, hizmetinizde. Mücevherat deyince aklınıza ne geliyorsa. Yan tarafında Sina Pırlanta. Pırlanta ile ilgili her şey. Onun da yan tarafında döviz bürosu. Üçü de onlara ait. Aykut Saygın ve ekibi. Babadan oğula geçen hizmet. Uzun yılların tecrübesiyle Edirne'nin bildiği, sevdiği, saydığı esnaf onlar. Aykut Saygın ekibine de selamlar diyelim. Efendim. Bame sana bu metora. Ena diyor triyatesler appendix yefta. Ohto. Master Travel İskeçe'de. Tempo Turizm'in İskeçe'deki tek yetkili ajantesi. Her gece saat 22.30'da 20 Avrupa İstanbul'a gidiyor Tempo Turizm'le. Hanagi Çaldar 19'da Saraklı Center'ın karşısında ve tatil paketleri, balayına çıkmak isteyenler, arkadaşla tatile gitmek isteyenler, Sakin Sos'a gitmek isteyenler, Hilaganas'a gitmek isteyenler, Kefalonya'ya, Taşyüze, şuraya buraya gitmek isteyenler, dünyanın her yerine uçak bileti ve seyahat paketleri. Master Travel'da. Selam, sor bakayım senin yapay zekaya gaz fiyatları düşmeyecek mi demiş Hüseyin. Evet. Zaten GCP ile iş yapmazsa sıkıntı demiş Scoot. Gürkan Bey'e 69 kilo 31 gram şaba demiş Çiko. 69 kilo 31 gram şaba. Apoto Çiko. So Gürkan Bey.

De dediğiniz Omar Kaşel'den İzmir'de çok memnunum. Aynı şekilde İskeçe'deki için söyleyemeyeceğim demiş Şaban abi. Ay pumpasıdık aslında onu.

Ölmeden cenneti görmek istiyorsan evlenmeden. Nappas opposti potestologana fetos. Prim padreftis. Fille mu. Tamam mı? Ya? Ya? Tayland'a. Ha Tayland'a yalla kadar. Το ίδιο κάνει. Tayland dünyanın yolu. Ben uçaktan sıkılıyorum, korkmuyorum da. Uzun yolda uçak sıkıyor beni. Sıkıyor beni uçak. Κυρία Κωνσταντία, τι κάνουμε? Κύριε Χουσέιν Αγά, τι κάνουμε ρε? Βρε τη χείρα βρε, βρε τη χείρα τη, βρε τη γουρσούζα χείρα βρε. Ωρε φίλε μου, ωρε φίλε μου, Αλλά insanı bu kiralardan korusun inşallah, amin ya Rabbim inşallah. İnşallah, inşallah. Erol, benzinci Erol, yaşa Erol, yaşa Erol. Erol, Müjdecik Berat demişim, evrensel mermercilik, evrensel mermercilik Erol. Kapı, pencere, balkon mermerle kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı. Her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi, efendim Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol mermerci, Erol mermerci, ben bena kosmetik yara. Hadi geleyim Karaköy'e. Ne ısmarlayacağım bana demiş Ahmet. Programdayken başımı kaçmaya vaktim yok. Duyduğum gibi. Ama en kısa zamanda sana yemek ısmarlayabilirim. Ahmet. Sana Gökmen'de balık yedirebilirim Ahmet. Sen balık sever misin? Karides sever misin Ahmet? Tereyağlı karidese bayılır mısın? Of. Bizim baba tarafı Laganas'tan demiş Eskut. O zaman git sen baba tarafını ziyarete git. Öyle söyle. Nişanına iyi mi? Nikah kıyıldı mı? Öyle söyle sen. De ben baba tarafımdan akrabalarımı görmeye gidiyorum Laganas'ta de.

sen bir milastır. Filem Abdüstomar'ı. Vay sen delik arıyı. Ya sen böyle kiraların insanın eline düşürmesin, böyle kiraların eline düşürmesin insanı. İnsanı Allah, Allah

Emin olmayayım evlenme demiş Kurt. Bekle bence. Bence çok iyi düşün. Bak yol yakınken dönebilirsin. Yol yakınken dön bence. Ben de karido makarna adaya bayılıyorum demiş Faik. Sana Faik şekerci yedirsin karido makarna da. Faik şekerci yedirsin sana. Sen beni Yavuz'dan küçük büyük yapacaksın ha? Sen... Ya Şav abi aldım sözünü demiş. Bizim sözümüz sözdür. Bir Ahmet'i Zekmünen dururmuş sözünde. Bir de ben. Benim adım Gürkan. Göbek adım güvenilir insan. Bir de Emin. Gürkanül Emin benim adım. Biliyorsun Gürkanül Emin de güvenilir insan demiş. Demek. Bana güvenebilirsiniz. Hatta zekatlarınızı, fitrenizi bile bana verebilirsiniz. Çok dua ederim size. Çok dua ederim. Çok dua ederim. Bu kirpinin can bulmuş hali mi? Ayaklanmış hali mi? Skut. Bu nasıl kirpi böyle? Be? İnsanımsı kirpi. Vay, geçen akşam bir kirpi gördük. Ama nasıl koşuyor, nasıl kaçıyor kirpi? Nursel abim dedi, abi arkadaşım Türkiye'deki kirpiler böyle değil dedi. Bu bizim kirpiler niye böyle çok koşuyor dedi. Dedim onu, bizim kirpiler öyle. Bizim köyün kirpilerini gece takılın peşinden tutamazsınız. Bura nasıl kaçıyor, bura nasıl kaçıyor hızır kirpiler bir görseniz. Gece gördük, bura nasıl kaçıyor kirpi. Sanki kirpinin kıçına biber sürmüşler o derece. Ön nasıl kaçıyor. Scott, kimseyi dinleme demiş Duran abi. Yol yakınken dön, bak sana söylüyorum. Yol yakınken dön. Çikom, sana da söyleyeyim ama sen kör kütük aşıksın. Sana ne söylese her fayda etmez çikocuğum. Hiç. Sen kör kütük aşıksın çiko. Husni. Ha. Husni yeni evlendi. Husni'ye soru soralım bakalım. Nasıl geçti babalayı? Gerçek nasıl geçti? Ha. Nasılsın be? Husni Halkidiki de balayına gittiler. Cumartesi pazar akşam onları evlendirdik. Zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır zıngır oynuyor oynuyor. Şimdi Halkidiki de balayında. Oh, oh pisinaya karşı. Oh pisinaya karşı. Yaşa be Husni be, yaşa be. Memnunuz evlilikten be. Bereket versin. Ne diyor Çiko? Ben memnunum halimden diyor. Gençleri ayırma diye. Ayırmayın diye gençleri. Yaşa be Turan abi demiş Kut. Aldanmayın, inanmayın Turan abiye. O düğünde çalsın diye öyle yapıyor. benim hiçbir sinferonum, hiçbir çıkarım yok. Aldanmayın Turan abiye. Turan abi işine bakıyor. Faik her şeyi yiyor demiş Halil. Faik'in yemediği bir şey yok. Yeter ki bedava olsun. Yeter ki bedava olsun.

0: Gürkan kardeşim, bizim gözde orta yaşlı bekarlara çözüm ürettik mi? Var mı bir şekilde bunları baş göz edelim? Nikahta keramet var demiş. Eskiler diyor Hasan abi, keramet meramet yok nikahta. Eskidenmiş o keramet, şimdi nikahta masraf var. Nikahta masraf var. Evlilikte masraf var. Masraf var, evlenmeyin. Aklınız varsa evlenmeyin. Gökmen'e ne zaman gideceğiz demiş Kut. Ne zaman isterseniz. Ne zaman isterseniz. Turan abiye şaba demiş Çiko. Hele hele Gürkan'ı dinleme, o herkesin ahlakını bozuyor demiş Turan abi. Estağfurullah. Agro servis, good evening agro servisin kazanlarına. Good evening. Kalosir sade. Efendim, agro servis. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Her marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et, blü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, kuçuları özel makineyle yapılıyor. Cisplerin hidrolik bukalarının silindirlerinin tamiri, boşluklar, yedek parçaları. Dizel su motoru tamiri. Yedek parçalar. Yolda kaldığınızda mobil her hizmet. Eray ve Şakir ortakları. Güvenilir ve hızlı hizmet. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet. Kozlu Kepir'de hizmetinizde. Haydi. Xeroto sapola mistikatu erota puboro kenase trelano. Çok haklısın. Süperstar demiş Tanju. Sana da söyleyeyim. Yol yakınken sen de dön. Sen de dön Tanju. Haklı mıyım? Good evening ladies and gentlemen. Good evening. Gelato, pagotto, gelato. Piazza gelato. Dondurma salonu. Bu sıcak günlerde serinlemek mi istiyorsunuz? Gelin gidin Piazza gelato'ya. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çilekli ve daha fazla seçeneklerle muhteşem dondurmalar. Kasadonla aynı yerde. Platya Erinis'te. Gelato, Piazza gelato. Deneyin bu gelato'yu. Deneyin, bayılacaksınız bu gelatoya. 4 kere bayılacaksınız. Ama sen evlenmeyin dedikçe daha çok şikayetler yiyeceksin. İmamların nikah parasını, belediyelerin harç parasını engel alıyorsun. Biliyorsun değil mi demiş Nida. Hiç o açıdan düşünmemiştim. Kaydıracaklar benim ayağımı, kaydıracaklar.
1: Periyapa mı? Belly dance.

Gürkan Nesinoğlu, Kesiyekis Poli Bereketi, Detelionis Pote diyor Hasan abi. Kego bereket yahu, ben doğrusu, torufas, torufas από τις 8 η ώρα, τελειώνει μία η ώρα. Μία η ώρα τελειώνει. Μπερκέτη έχω. Είμαι διαβασμένος από το χόντια, αγιασμένος από το παπά είμαι. Χουστί! Ο γενιστήριν ακτινά καριστήρμα, βάκ, ναι, κουζάλι, ευλίκ, δεμίς. Χουστί, που ναι, είμαι, βέβαια, βέ. Ya bu kaça mı pişirdiniz fırında be? Aaa kardeş. Ama Lidl'dan ha bu. Bir de bu kaçayı yakmışsınız. Ay yarabbim. Ne yaparken yaptınız bu kaçayı be? He? Ama bu kaçayı fırına atınca öpüşmeyeceğiniz. Yanmış bu kaça. Ama Husni. Ay yakmış da Lidl'ın bu kaçasını. Duke. Duke. Biftekleri birazdan deneyeceklermiş kardeşim. Birazdan Ahmet de gelecek. Ahmet'e de duyuyor musunuz beni? Ha? Ona da bırakın. Gurme gelecek. Koca gurme. Pardon küçük gurme. 25 yaşında tam. Küçük gurme. Küçük gurme. Sonradan gurme değil önceden gurme o. 20 yaşından beri gurmelik yapıyor. Bak bak bak buna dürt dürt demiş Gökhan Karali. Ana dürt geçmiş saat. Ana saat dürt geçmiş. Sokeresa. Neden neden neden neden. Trakya yufka. Trakya yufkada duvan feyiz şekerim. Siyez bulgosu siyez buğdayından yapılan yufka. Kilo aldırmıyor. Sağlık dolu sağlık fışkırıyor yufkadan. Püfidik püfidik püfidik oluyor börekler Trakya yufkayla. İsteyene çıtır çıtır oluyor nasıl isterseniz. İsteyen sigara böreği yapsın, isteyen fırında yapsın, isteyen gözleme yapsın. Trakya yufkası Van Feyiz, Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Bravo işte Diplom Kalimenos demiş Hasan abi. Aynen öyle. Diplom Kalimenos ime. Bir de hahamı okutacağım kendimi şimdi. Bir de Buda'yı okutacağım.

Duque. Gel bahçemde güzel bir soğuk kahve iç demiş Erdal. Ne güzel bahçem var senin öyle. Ormanların içinde, ağaçların içinde. Vay. Şimdi paninin içerisine 3 tane balık kroket koydum. Onun üzerine tiroköfteri sürdüm. Max. Ondan sonra bir dilim cheddar kaşar koydum. Sonra bunları glikopatatesleriyle beraber kızarttım. Air fryer'da ekmeğin arasına koydum. Ondan sonra tost makinesine bastırdım. Acayip bir lezzet olmuş. Şimdi aklım fikrim tosta. Azıcık ucundan ısırdım. Aklım fikrim orada çok güzel bir şey olmuş. Ha işte biri hakam ona da okutursan de o zaman yandı gülüm keten elva. Git sen bir satanist okusun bir de kurban Naciye'yi taslamam demiş. Nida. Sen zaten agentmen olsun. O gemi kaptanı da meştur demiş Turan abi. Vallahi billahi. Hakikaten ben agentmen olsun ego. Pestane su attı bize o kaptan. Pestane üstüme attı suları. Haydi bakalım. Sevgili dostlarım, şuradan da bunu da söyledik, buradan bunu söyledik ve ne diyelim? Diyelim ki, Imagine diyelim, Nuransan diyelim, süsleme alanında Batrakya'da iki tane mağazayla hizmet veren ilk süslemeci Gümüncü nedir? Nuransan Kanarya 30'da, Nuransan Oflon 8-16'da, Instagram'da tatlıtiner 0807 olarak buluyorsunuz. Süsleme sanatı bizden sorulur diyorlar. Imagine Nuransan. Giratos Aratos köyünde Karacalköy merkezinde et döner, tavuk döner, pizzacı İmajin Nuran Hasan. Giratos Aratos köyünde Karacalköy merkezinde et

Pazar gününe kadar Agora Plus'ta sirke Metoki marka kırmızı ve beyaz sirke 1 litresi 95 lira. Cif krem temizleyici 500 ml 1,5 euro. Farmer süt 1 litresi 99 lira. Ay çok yedim. Yetişkin bezi Stroma Diapers 4.70. Stroma Pet hasta altı bezi 60 çarpı 90 santim 15 adet 2.70. Sevgili dostlar. Devletoğlu benden duymuş olmayın. Yeni şubesini İskeçe'ye de açıyor. Devletoğlu. Çapçı'dan sonra Gümüşhane'ye, Gümüşhane'den sonra Dedağaç'a, Dedağaç'tan sonra da İskeçe'de faaliyette. Özel kep niteliğinde. Evde hasta yatalak hastası olanlara maaş bağlatmakta yardımcı olsun, evrakları hazırlasın. Engelli maaşı için. Devletoğlu. Yunanca bilmeyenler için. Devlet dairelerinde işi olanlar için Devletoğlu. 12 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. İskeçe'ye de açınca ekibi büyütecektir. Devletoğlu marka, Devletoğlu kalite. Şener, kulağınız duyanlar. Honda Center'ın karşısındaki yol. 2535 027 numaralı telefonda Şener.

Az Sütenlerin adresi İskeçe'de. En eskisi adı altında. Starakis'in karşısında İskeçe'de de en uygun fiyatlarla kulağı az duyanlara, az işitenlere hizmet veriyor. Ali Toraman ve ekibi. Ali Toraman ve ekibi. Yeni yoldan 25 numarada enerji istasyonu. Klimalar, güneş enerjisi termosfonları, ısı pompaları Ali Toraman ve ekibinde sevgili dostlar. İşin uzmanı, uzun yılların tecrübesi, inşaat mühendisi. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi de nerede? O da Ciro Market'in karşısındaki binanın üst katında. Teori orkestra in after repetition.

Rüzgarı sevdiğini Kendro İlikalp Hipnopiyas Yeni Yolda 48 numarada Oktay Bey ve ekibi Evliler, Lavabolar, Çeşmeler Kendro'da. Kendro uzun yılların tecrübesiyle tahta masalar, masa ayakları, kapı kulpları, gardıroplarınıza, mutfak dolaplarına çeşitli mekanizmalar Kendro'da sevgili dostlarım. Borusu tıkananlar, bana borucu lazım diyenler. Tıkanan boruları kim açıyor? Tıkanan boruları sevgili dostlar. Borucu Recep açıyor. Recep. Boru uzmanı. Dükkanlarında, mağazalarında, Andrea Papandreou'da, Şükrü Market'in olduğu sırada, Konsolos'un arka sokağında, ayrıca evleri, lavaboları, çeşmeleri, silikon

Haydi orkestra. Ben mi? Efendim, Fatih kardeşimiz. Fatih Trump'a. Şapçı'da, ne şapçısı be? Şahin'de üretilen yufka. Korgati Kezgepsiz, Zeynep kardeşim. Günaydın, günaydın, tünaydın, tünaydın, tünaydın. Korgati Kezgepsiz. Apotika Valla Mekruton Evro. Bakkal ve marketlerde Fatih Trump'a. Korgati Kezgepsiz. Saçta pişirilmiş yufka.

Dinkan Serdar ve ekibim. Gümüşcen Kozmayolu'nda 1. kilometrede hizmetinizde. Koltuk üretimi, pergola üretimi. Serdar ve ekibinde sevgili dostlarım. Ayrıca ayrıyetten en uygun fiyatlarla jen kaplamalar, gölgelikler, tenteler. Serdar ve ekibinde. Yaşa! Gümüşcen Kozmayolu'nda 1. kilometrede Serdar.

0: En tel maganda. En tel maganda.
1: Yaşa yaşa.
0: Ben şimdi Tarkan'ı programa davet etsem ne diyeceksin sen? Ha? Yani tel maganda. Koca dedikoducu seni, koca katlama seni ya. Şaba şaba şaba. Bizim plakakitlere şaba. Şaba şaba şaba şaba. Şaba. Şaba şaba şaba şaba. Erkan'a şaba. Erdem'e şaba. Başkasına haydi ne oldu? İbore çalmayacağını mı demiş Fahik Tuzacı? Çalacağım bile. Aa, ayıp ediyorsun ama. Bundan sonra sen bey boyu ancak kaç metren istersin? Allah Allah! Allah! Allah. Çevir dalgayı açmadı. Dur bakayım ne yapıyor? Bakayım ne yapıyor, aklıma geldi. Bakayım bizim kızın adı orayı kaçan olmasın.

0: denediniz mi?
1: Deneyin efendim. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk suvlakiler var. Suvlaki şişte böyle. Suvlaki ne diyenler soranlar olursa şişte böyle. Hani odun şişinde geçiriliyor ya. Etler ve tavuklar o suvlaki. Bak bu önemli. Arzu duyuyor musun kız? Taverneye gidiyorsun, Yunanistan'da durdun. Ne yiyeceğiz? Suvlaki'de. Hemen anlayacaklar.
2: Yalama aşkım, yalama, yalama. Yalamasın sen. Yiyensin bizim kasabın sulakisini sen.

yesin ne yesin demiş Latif. Ay yesin sulak iyi benim. Yalama. Bir gün Faik Artim'le birlikte konuk etsene bizi programa demiş Alimullah. Siz bana manıya gidin de. Ertan Agam demiş kim bize şaba yaptı demiş Erdem. Kimse yapmadı ben yaptım. Ben yaptım yok Ertan programda yok. Ne oldu Hüseyin Aga'yı kovdun beni de kovuyorsun tamam demiş Faik. Hüseyin Agam. Bu istere palikarimu.

öyle. Fahin kahveden korkacaksın demiş Tanju. Yapma Faik, etme Faik. Adi tatil nedeniyle home office olarak evde çalışıyorum. Avukatlık mesleğimle ilgili işlerimi radyonu dinleyerek yapıyorum. Çok iyi, motive edici demiş Şaban abi. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Patlat Durmuş. Patlat yavrum. Haydi Durmuş. Haydi Durmuş. Bize göster. Trakya Mobilya, Epiplan Trakis. Teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler. Trakya Mobilya, Epiplan Trakis'te. Trakya Mobilya, Trakya'nın mobilyacısı. Trakya Mobilya, prefabrik ev sektörüne de girdi. Çok iyi yapıyor, çok güzel yapıyor işini. Trakya Mobilya'yı tavsiye ediyoruz. İki şubesiyle, ana binasıyla, şapçı çıkışında. Ve Gümrücen içinde Konsolos Arka Sokağı'nda Marinaki 8'deki ikinci şubesiyle hizmetinizde. Trakya Mobilya, Trakya Mobilya, Trakya Mobilya.

Sana İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş'u çalacağım Faik'cim. Olur mu canım arkadaşım? He? Dürkan abisinden Yavuz'a şaba. Yavuz kardeşten şaba. Tanju bu sefer onu görünce öyle bir ıslık atacağım ki ödü bokuna karışacak demiş. Tam çobansın da adamısın. Allah billahi. İskeçenin içinde eşekler gibi hımmm, anlatamam size nasıl ısık öttürdüğünü. Bak çok samimiyetle söylüyorum bunu, şaka yapmıyorum. Utanmayamsın ben yaptığın şeyden. Tam dağ adamları. Ne utanacak? Ne utanacak? Bütün hayır yani beni korkuttu, bana ıslık attı. Orada binalarda yaşayanlar, uyuyanlar o saatte, evlerinde olanlar. Ama ne olacak? Dağ adamı dağda yetişmiş. Mehmet Manav, Kalimera, Gürkan Emine, hayırlı programlar derim demiş. El amatuklas, el amatuklas, el amatuklas. De bakayım Faye, benim mermer hazır mı acaba demiş Seden. O parayı verdiysen hazırlar. Her gün dua ediyor. İnsanlar ölsün de mezar yapsın diye. Hiçbir şey demem Gürkan'ım çünkü sen erkeklerden hoşlanmıyorsun demiş Entel Maganda. Nereden biliyorsun be? Nereden biliyorsun be? Ben Faik için öleyim burada.

Bir tek Faik yaktı beni, yaktı beni Faik. Yaktı beni, yaktı beni. Etmişti aşk yemini, yaktı beni. Vallahi billahi, o kadar binanın arasında, insanların içinde. Vallahi nasıl ıslık ama. İki elini gırtlağına kadar soktu herhalde. Valla yemin ederim ödüm patladı. Bir de benim ödümü bırakın, orada uyuyanlar var, kızanlar var. Yani hasta insanlar var apartmanda, türlü türlü insan var. Allah'ın delisini ya. Kaçık, kaçık. Valla billahi. Deli. Enis'cime çok teşekkür ederim. Enis Şerif sürücü kursu. Kuru kahveci Hisar'ın hemen bitişinde. Hisar kuru kahve, Enis Şerif'in bitişinde. İkisini de anlatacağım. Enis Şerif. Biz bu işe dün başlamadık. Bu işi çok iyi biliyoruz. Çok da güzel yapıyoruz diyor. Enis Şerif sürücü kursu. Sürücü kursu Enis Şerif sevgili dostlarım. Hemen yanında da Hisar kuru kahve. Mis gibi kavrulmuş harika kuru kahve. İkramlıklar. Etkinlikleriniz, günleriniz için kuru yemiş paketleri Hisar'da. Hisar kuru kahve. Kurban ikala. Enis Şerif'ten yan yana, Enis Şerif'in bitişinde. Pompa deyince, pompacı deyince. İbrahim abi oğlu Alper, Beyiklıköy'de. Beyiklıköy'ün de uzun yıllardır hizmet veriyor sizlere. Yolda kalan arabalara da hizmet veriyor. Son model traktörleri, arabalara da hizmeti var. Nasıl hizmeti var? Şöyle bir hizmeti var. Çekici hizmeti var. Ya da diagnostik alete bağlıyor. Neresinde ne var şıp diye buluyor. Yeni programlar, yeni haritalar yüklüyor.

Torunum Aziz de sizin radyonuzu dinlemeye alıştı. Açtığımda dede senin arkadaşının radyosu değil mi bu diyor Şaban abi. Torunun Aziz'e de kaç yaşında Aziz? Yaşa Aziz, yaşa Aziz.

Hazırladın mı Fanya Sarkoş'um? Çal bakalım. İlahçı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, yorgan temizleme, vataniye temizleme. İlahçı da sevgili dostlarım. Güneş gibi temizliyor. Erkan Kalyancı Bey gibi 8 numarada Yeni Yolda Gümülcen'in en iyi, en köklü kuru temizlemecilerinden. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Domruköy'de sevgili dostlarım, cenaze nakil ve defin hizmetleri, yurt içi yurt dışı havalimanından cenaze nakil hizmeti. 7/24 hizmetinizde huzur cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz ve şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, şuradan da şuraya dokunalım. Sen bu Faik arkadaşımı Nide Balkan'da yaşa, bir defa delilik nasılmış gör demiş Hüseyin. Ha? Sen bu Faik arkadaşımı bir de Balkan'da yaşa, bir defa delilik nasılmış gör demiş Hüseyin. Of ne güzel şarkı. İbrahim Tatlıses'ten geliyor. Faik dostuma geliyor. Of of of of. Batsın bu dünya, batsın bu dünya, yansın bu dünya. Baba, Elçi Bedaykin, Gümüşüne Bayi. Ahmet Mustafa kardeşimiz, makine mühendisi, bu işin uzmanı. Yıllardan beri Elçi Bedaykin'in Gümüşüne ana bayi olarak hizmet veriyor. Program çıkacaksa size, program için başvuracaksınız, eksik olma programları için gidin onunla konuşun. Program çıktıysa gidin konuşun. Isı pompaları. Efendim Daikin ve Elçi deyince aklınıza ne geliyorsa hepsinin kurulumunu, satışını, bakımını da yapıyor. Ahmet ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

0: Yavuz'un abisiyim ha. Bunu hiç unutmayacağım.
1: Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle.
0: Aziz 12 yaşındaymış. Selamlar size.
1: Berduşum, kaderim böyle.
0: Ya ben Yavuz'un abisiyim ha.

bu İBA'dan dil müziğinden anlıyorum demiş Faik. Faik çıkarsa kal bunu biz bir kere dağlara bayılara çeksin o temiz havayı içine bir kere demiş. Valim onlar. Sen kimden tarafsın be?

Fank bittin sen. Kısmak sana yakışıyor, ondan öyle yapıyorum diyor Ali Mola. Ama piyesim çıkıyor bak, tansiyonlarım çıktı. He? Tansiyonum çıktı. İndi mi çıktı mı, bir şey oldu sinirden.

Nay Serdar Bey gibi efendim Gümüşcine Kozma yolunda 1. kilometrede Serdar Bey ekibinde tenteler, Serdar Bey ekibinde güneşlikler, Serdar Bey ekibinde harika fiyatlar, Serdar Bey ekibi pergola üretiyor, kumaş kaplıyor, efendim koltuk üretiyor. Kolay gelsin. Ve Sinap Semerci, inşaat faktöründe öncü. Efendim temel kazım işlemlerinden binanın bitmesine kadar, en son kiremide tuğlaya kadar Sinap Semerci'ye güvenebilirsiniz. Sağlam inşaatlar, son teknolojiyi kullanıyorlar. Sinap ve Semerci İnşaat. Instagram'da Sinap Semerci İnşaat olarak bulup takip edin. Ve Gümüşcide de 18 Evra'ya arabanın iç ve dışı nerede yıkanıyor derseniz, Özcan ve Vedat yıkıyor. 18 Evra arabanın içine belirtiyorlar. Çok güzel yıkıyorlar. Harika işler yapıyorlar. Nerede? Gümüşcine'de. Sarıcı'ya giden yolda, tren yolunu geçince biraz da ileride solda mezarlık var. Mezarlıktan sonra sol tarafta. Oralara gitmenize gerek yok. Instagram'a gidin. Stonafro yazın. Orada telefonları görün. Telefonlara bakın. Alo. Alo deyin. Gelip arabayı bulduğunuz yerden alıp yıkayıp getirsinler.

Drop Pastanesi'ne çok teşekkür ederim. Furkan yurt dışında gitti, bu işi öğrendi. Çok güzel tatlılar yapıyor. Şimdi bu sıcaklarda çok güzel de dondurmaları var. Hakikaten öyle. Ben denemedim ama resimlerinden belli. Dondurmam kaymak. Doğal ürünlerle yapılan sakızlı dondurmalar, meyveli dondurmalar, çikolatalı dondurmalar, Antep fıstıklı, kadayıflı, tulumba tatlılı, olur mu demeyin, oluyor. Şuruplu tatlılar, sütlü tatlılar, Selanik üstülü cheesecake'ler, profiterol, fare pastalar, efendim karyokalar, doğum günü pastaları. Drop Pastanesi Şapçı'da, Ktel'in hemen yanında, lezzette fark yaratıyor. Ali Molla ile beraber Drop'tan ne almıştık? San Sebastian almıştık. Çok da hoşumuza gitmişti sevgili dostlar. Evet. Kimseden korkmamalı, çekinmemeli. Kimse kimseyi de korkutmamalı. Biz kocaman bir terapi ailesiyiz. İşimiz şaka. Hüseyin Aga da yazmıyor, şaka yapıyor. Faik da tamam diyor, şaka yapıyor. Ben de şaka yapıyorum. Hepinizi seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizi biliyorum. Beni sevmeseniz niye dinleyesiniz ki yani? İşimiz burada 5 saat gırgır yapmak. Ama yarın Faik'in fotoğrafını, günaydın mesajı yapacağım efendim. Belki de kendi gönlüyle bu şarkıyı dinledikten sonra izin verir, yayına der, fotoğrafı der. Yanına da bir kız oturtacağım. Söyleyeceğim tevekkele, yanına da bir kız otursun. Güzel bir kız. Ondan sonra git bakalım ayıkla pirincin taşını. Eşin ne diyecek Faik bu işe? Efendim, avukatların reklam vermeleri burada yasak, orada nasıl bilemiyorum. Batrakyalı eş, dost ve hemşerilerimin Türkiye'de yaşadıkları miras yoluyla taşınmaz intihaliler, vatandaşlık, evli gibi sorunları ile yardıma ihtiyaçları olan tanıdıklarınız varsa numaramı çekinmeden verebilirsiniz demiş Şaban abi. Burada da yasak. Avukatların, doktorların, sağlık sektörü çalışanlarının reklam vermesi yasak. Onlar reklam veremiyorlar. Fizyoterapistlerin yasak. Yasak yani. Aslında bir engel, hukuki bir engel yok da onların odaları var işte. Onlar izin vermiyorlar, hayır diyorlar. Sağlık sektöründe birçok kanun var. Mesela ben geçen de şeye gittim. Benim bizim çok eski tanıdığımız olur. Bir arkadaşa gittim, ismini vermeyelim. Doktor oldu, yeni muayenehane açtı. Dedi ki, ben dedi diğer özel kanalları açıyor idim muayenehanemde, dedi meğerse yasakmış dedi. Sadece doktorlar muayenehanelerinde devlet kanallarını açmak zorundaymış. Böyle bir kanun varmış, böyle bir zorunluluk varmış. Sanki devlet kanalları tarafsızmış gibi. Belki açacaksın erti de tarafsız yayın yapacak. Çok büyük sözler verme demiş. Yapamazsın bence demiş Latif. Ben yapacağım şeyi yaparım. Yapacağım dedim, yaparım, söz verdim, yaparım. Latif. Yangına körükle gitme Latif. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yıldız Silbe'den geliyor. Bir Yıldız Silbe şarkısı zaten. Şimdi Yıldız Silbe varken İbo'dan mı dinletelim bu şarkıyı ha? Yanı başımda olsam bile bir adım bile atmam. Kadrini, kıymetini, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Ah yalancı dostlarımdan, el alemin lafından geçmedin, geçeceğin yok. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsam bile bir adım bile atmam.

0: boşuna çalıyorsun. Faik çıkardı kulaklıkları attı çöpe diyor Latif. He canım he. He.
1: Sevgilim canım dedik.
0: Ben Hani'nin duyuyorum, sen biliyor musun? Ben Hani'nin duyuyorum. Ben hangi eski kaşarım sen biliyor musun?
1: Bir aşk var bir de aşık. İç içe karma karışık. Seninle hiç.
0: Ben eski kaşarım eski. Siz dünkü kızanlığa beni mi kandıracaksınız be? He?

0: Faik. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlar. Aldılar mı seni? He?
1: Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış. Aldılar mı seni? Gittin tak. Belediye anons geçti. Tarihi geçmiş kaşarları topluyorlarmış.

Peynir. Peynir feta. Feta. Sana iyi bir gün diliyorum. Sana iyi bir gün diliyorum. Yarın sabah saat 8'de tekrar konuşuruz demiş Erdal. Öpüyorum seni. Öpüyorum seni en güzel yerinden. Senin en güzel yerinlerin. Ha? Kahverengi gözlerin mi? Pula pula filakya. Pula pula filakya. Pula filakya. 4 kere öptüm seni. 4 kere. Öf, çok sıcak. Ay fakirleri güneş. Beni klima çarptı. Oh. Ay vay. Vay. Örnek verme. Örnek verme. Radyoyu kapatırlar Şaban abi. Örnek verme.

0: bulunmaz. Kaç. Hadi kaç demiş İlkan. Abi saat 56 olmuş ha. Anam. Abi ben gideyim. Gideyim ben. Dünya
1: hamdır.
0: Ali'yle kalın tamam mı? Ali yalnız bırakmayın programda. Bizim Ali'nin reklamı var onda. Bizim Ali Molla'da. Helalleme şapur şapur bize ya Rabbi şükür Ali. Bana yine yalvarıyor bedava ya benim reklamımı diye. Kaç aydır kuruş para almıyoruz Ali'den. Kuruş. Ali Molla.

ver için azgın suyu. Üstümüze geldi de hadi hadi hoydri babuba. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi, sağlık, sıhhat diliyorum. Ömrümüz boyunca sevdiklerimiz mümkün olduğunca bizlerle kalsın. Mümkün olduğunca yanımızda kalsın. Ayırmasın Tanrı bizi sizlerden, sizi bizlerden. Bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca diyoruz. Efendim, hepinize çok güzel gün diliyorum. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında tekrar birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

diyorum. Çarşamba gününde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel bir vakit geçiririz. Saat 15'ten sonra da haber programım artı eksi Halit abi olacak. O da çarşambaları sizlerle oluyor. Haftada bir gün. Bizler hareketle başlayacağız. Slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Başlamadan önce de, ilk şarkımıza geçmeden önce de sponsorlarımızı aktararak başlıyoruz. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Kozkoyol Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere. Balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işleri sizlerin istek arzusuna göre yapılmaktadır. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş taban bezini değiştirmem, multimedya ses sistemini değiştirmem, camlarınızı arabanızın camlarında füme geçirmem, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirmem. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarlarım bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyor. Telefonu da 697-77-40-046. Yol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Ali Güven'le başlarız. Yolcuyu dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm stefemleri için geliyor. İşleri başında bulunanlara kolay gelsin. Yolculuk edenlere de iyi yolculuklar.

Ali Güvenler dinledik, Yolcu isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ay'a Benzer, Mustafa Sandal'dan devam edeceğiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: al artık.
1: Hakan Beker'den dinledik. Karam'ı dinledik. Şimdi Dilara'm. Tak tak, Riki Tak'ı dinliyoruz.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
7: Devam ediyoruz kısacık reklam aramız oldu. 9-8'i dinliyoruz. Emir Yusuf için dinletelim şarkıyı. Emir Yusuf istedi. Telefonumu bulmuş, mesaj yolladı. Geçende Gmail'den yollamış ama bulamadım onu. Emir Yusuf'a kolay gelsin diyelim. Komşum ablanın ortanca oğlu. Dağıtım yapıyor o da.

Devam edeceğiz. 9-8'in yanında. Niye düşük kaldı bu şarkı? Lapseki Çeşmesi. Orkestra Sapezden'i dinliyoruz.

Mahmut Tuncel seslendirdi. I'm sorry. Ne soruyu dinledik. Şimdi de Taylan'dan devam ediyoruz.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bir saatimizi geride bıraktık. Bugün hızlı geçti bir saat. Saatlerimiz ise 2 dakika geçiyor. Devam ediyoruz. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın kirlenmiş farlarını temizleme, arabanızın camlarını fipe geçirme, multimedya ses sistemini değiştirme, takma, esken araba koltuklarınızı, kılıflarını değiştirme, arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic. Kalfalı Metin çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor her gün. 697-77-40-096 telefon numarası. Gelip geçecek günler bizden tüken. Diğer sponsorumuzdan alüminyum ustası Serkan Kozkuyolu, Kozkuyolu Mahallesi'nde. Sizlere hizmet veriyor yıllardır. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine sizin isteğine göre, sizlerin isteği arzusuna göre yapılmaktadır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Şarkıyı başlayalım, baştan dinleyelim. İkini uzunlar. Göze geldik.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Cansu'yumum sen kattın. Sen rüzgar, ben yaprak. Ya Polat'ı dinliyoruz.

Yavuz Bingöl'den dinledik. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Şimdi de Selami Şahin son şarkımız oluyor. Son olarak tam sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. Saat 15 itibariyle de, 3 itibariyle de haber programım Artı Eksi Halit abi olacak. Yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veren Ekoz Kurul Mahallesi'nde alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pancur. Pancurlarınıza sineklik. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Yalan, yalan. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Koskoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Kızgın bir anımda. Grand Tunic araba aksesuarcısı. Kalfalı Metin. Çay üstünden okul yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın camlarına füme geçirme, multimedya ses sistemi deniştirme takma, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde, telefonu da 697-77-40. 0-96 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Sen varsan he. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen mutlu kalın, dostça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuvanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Evet sevgili Radyo City'ciler, Radyo City'den artı eksi programından, güzel Batı Trakya'mızdan, güzel ve çok sıcak bir Batı Trakya'dan size sesleniyoruz ve ümit ediyorum ki bugün gene güzel bir programda sizinle birlikte olacağız. Az ve öz sizinle oluyoruz. Haftada bir. Gerçi biz de sizi doyamıyoruz laf aramızda ama yani fazla gene birlikte olursak daha çok birbirimizle doyarız diye, ondan böyle olması belki de çok daha iyi. Şimdi bazen tabii bazen tabii

evlenmememiz, evlenmeden korkmamız, haliyle çocuk yapmamamız, ama yapılan çocukları da başka bir okula, kendi okulumuzu tercih etmeyip başka bir okula göndermemiz, bunlar hepsini zincir yaptığınız zaman bir de bakıyorsunuz ki okulda iki tane çocuk kalmış, iki tane çocuğa da bir tane öğretmen, hatta iki öğretmen gerekiyor. İki öğretmen olmayacağına göre haliyle okullarımız kapanıyor. Beyler bakın, 27 tane mezun vermişik. Bunlar yazılı. 27 mezun vermişik İdadiye'den. Bir tane gitmiş Celalbayır'a sadece. Geri kalanlar yok. O zaman bizim azınlık okullarımız da haliyle sizin yüzünüzden, bizim yüzümüzden öğrenci bulmakta zorlanacak. Bu 2-2-4 başka türlü olmayacak. Olmuyordu. Ama tabii bazıları şimdi bana diyecek, yani ne yapalım? İşte ne yapalım ama yani o zaman da okullarımız kapandığı zaman hiç kimseye söylemeyeceğiz. Çünkü biz ediyoruz bunu. Ben defalarca söyledim. Köy isimleri de verebilirim. Vermeme de pek gerek var mı onu da bilmiyorum. İki tane, bir tane azınlık okulu var, bir tane de çoğunluk okulu var köyde. Çoğunluk okulunda, çoğunluktan köyde duran 3 aile var. 6 çocuk olsa birinde gene toplanmaz yani sayı. 3 aile var. Azınlıktan 80 hane var ve de azınlık okulu kapalı, çoğunluk okulu haldır haldır çalışıyor. Ha şimdi sen git yap hesabını, ne kadar matematikçi olsan yine bizim kendi oturduğumuz dalı kesmekten başka hiçbir şey yapmadığımızı siz de göreceksiniz ve de öyle de oluyor. Şimdi ben her zaman söylüyorum, bizim alışverişimiz genellikle pazarlarda ve hatta dükkanlarda da bir sürü güzel dükkanlarımız var. Bu azınlık çoğunluk değil, yerel üreticilerimize önem vermemiz için bunu söylüyorum. Mesela çıkıyorsun cumartesi günleri pazara, ve de bir tarafta Selanik'ten mi, Atina'dan mı, nereden gelme, dışarıdan gelme, yani bu genel olarak bunu söyleyelim. Şimdi onları da tamamen kötülemiyoruz da bizim mesela Ballafar'dan, Sendelli'den, Ortacı'dan, Karacalköy'den, bir sürü Yağbirli'den olan üreticilerimiz var. Malları perşembe günü akşam topluyorlar. Cumartesi gün, yani cuma gün akşam topluyorlar. Cumartesi gün de tazecik ve kaliteli olarak pazarda ve üstelik de çok daha ucuz başka yerlerden gelen. Tabii bu gelmesi için nakliye parası var. Bir sürü şeyler var. Ondan da daha pahalı oluyor genellikle. Ondan da biz cumartesi günleri veya köylerde olan pazarlara gittiğimiz zaman yerel üreticilerimizi tercih etmemiz gerekiyor. En azından para burada kalsın ve de bizim bölgemiz kalkınsın diye. Şimdi Sendelli'den bir kardeşimiz var, Ali Osman. Bu pazarda numaralar var, 40. numarada. Orada kendi çıkardığı karpuzlar, domates, biber, yani evin tüm gereken eve tüm her şey var. Onu da buradan size

0: bildirmek istedim. Şimdi çıkan domates, bu yakanın domatesin tadı hiçbir yerde yok. Biber, soğan, hele hele bu karpuzlar başka yerden aldığınızdan gerçekten çok daha ucuz alacaksınız ve de kaliteli yemek için kendi bölgemizin üreticilerini tercih etmemiz, ama okullar gibi yaparsak kendi üreticilerimize de, o zaman o adamcıklar hepsi bırakacaklar bu işi, gidecekler ırgat bir tarafa. Yani aynı şeyi, taktiği uygularsak okullar için, inanın yazık diyorum, sadece yazık, başka hiçbir kelime sığmıyor. Bazı önemli yerlerde çalışanlar da var bunların içinde. Yani Maslanı Mahallesi'nden doktor mu çıkmadı? Maslanı Mahallesi'nden mühendis mi çıkmadı? Maslanı Mahallesi'nden çok şey çıktı. Yani olmayacağım dedikten sonra o senin dediğin çocuklar, nereye göndersen, Amerika'ya da göndersen kupkuru gelecekler gene. Ondan da aklımızı başımıza alalım. Bizim okullarımız da kaliteli. Ana baba da birazcık uğraşsın evde. Biri internette, öteki kahvede gezmesinler, çocuklarla ilgilensinler. O zaman göreceğiniz bak ne kadar güzel olacak. Şimdi gençler, çok sefer duyuyoruz, iş yok, iş ararsın, ararsın. Bir tanesi bir an gelmişti bundan seneler önce, köylerden, isim vermeyeyim şimdi. Abaga, iş aramaya geldim. Neyse, bakıyorum işleyecek gözde yok biraz. Diyorum herhalde bulamamıştır falan. Bir 3-4 sene gördüm. 3-4 sene sonra bir gün çalışmamış, hala da iş arıyor. Ulan dedim, 50 yaşına girsen hala sen iş bulamayacaksın. Yani şimdi öyle gençlerimiz de var, ama çalışmayı bilmeyen gençlerimiz de var. Şimdi 10 dönüm pamuk ekiyor biri. Bir de bakarsın altında kalmış. Ne çıkarı var, ne şeyi var. Ondan sonra da pirim de pirim. Şimdi beni yolda evvelden görenler %80'i pirim sordu. Ne oldu be pirimler? Sanki ben pirimciyim. Ama o zaman Hacı Osman milletvekiliydi. Pirimlerle daha çok uğraşırdı. Şimdikiler pek işleri daha çok başka yerlere döküyorlar onlar. İnce ince işlerle uğraşıyorlar şimdiki vekiller. Ondan pek pirimlerle ilgilenemiyorlar. Biz de bilmiyoruz durumları, ama o zaman öyleydi. Prim, hiçbir zaman kendi işimizin hakkını aramadık. Hep prim aradık. Ve de öyle alıştı ve de bu devletlere de, Avrupa'ya da çok uygun geldi bu mesele. Bunlar uyanmasın. Sakın abi şey istemesin. Ondan sonra da onların da işleri rahat zaten. Neye? Bir sürü talih, bir sürü paralar vermediler mi? Katır tırnağı ektirdiler. Bu katır tırnağı talihi batırmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Ve de ektik de. Yüzlerce dönüm tarlayı, katır tırnağının parasını, primini alalım diye ektik ve batırdık tarlaları. Yani bunlar zaman zaman bizi, ekonomimizi baltalamaya yarayan konular. Ve de en çok rağbet eden biziz. Batı Trakya. Çünkü Avrupa'nın, bırak sen gömürcünün Yunanistan'ın, Avrupa'nın en gelişmemiş memleketi. Ne olacak? Kahveye çıkarsın, K'dan başka muhabbet yok. Ben her zaman söylerim, K'cılar bana çok kızar. Birçoğu selam bile vermezler, bile karartırlar suratlarını beni gördükten sonra. Sanki ekmek teknelerini çiğnemiş. K muhabbeti var, işte aylık muhabbeti var. 20 euro pindi ayda, 10 euro indi. Bazen kızarlar işte, indiği zaman genelde Miçotakis'e kızarlar. Pindiği zaman da bıyık altından gülerler. O da pinmesi 15 eurodur ha, ayda. Yani bunlarla uğraşıyor bizim halkımız. Ben size şimdi bir tane örnek vereceğim, ama Bunu iyi dinleyin. Ercan Hüseyin kardeşimiz var. Hani bir ara bu eyalet meclis üyeliği de yaptı. Ama Ercan anladı ki her şey üçkağıtçılık. Her şey yapılamayan konular herkes vaat ediyor. Kendini geri çekti. Ondan sonra eczacı zaten kendi. İki tane eczane hem Kozlukepir hem Gümrücü'ne de var şu anda. Ben size eczanelerden bahsetmeyeceğim. Tabii eczaneye okuduktan sonra eczaneyi yapıyorsun. Ama Ercan Hüseyin'in bir ekibi var. Ben yakından biliyorum kendilerini ve de çiftliğine de gittiğim var. Bu sene aşağı yukarı 3000 dönüme yakın pamuk ekiyor. Ve de fevkalade oluyor bütün pamuklar. Çünkü Avrupa'nın verdiği bir sürü programlar var. O programlardan yararlanarak en iyi traktörler, en iyi şeyler. Mesela dün bu arada dükkan önünden geçerken bir tane makine aldık diyor. Okutuyorsun pamukla diğer otları. O öteki otları imha ediyor. Pamuğu hiç ellemeden. Bunu diyor aldık 200 bin euroya. Ama %75'i Avrupa programından zaten. Öyle olunca bize çok az bir şey geliyor ödemeye. Ve de bize de faydası bir sürü zaman biliyorsunuz kimse çalışmak istemiyor. Çapacılardan diyor kurtarıyoruz. Onunla tüm işler otomatik oluyor. Demek ki şimdi benim size söylemek istediğim, istesek yaparız. Yani şimdi Ercan Hüseyin'i ben size, hatta bir gün Ercan'ı buraya programa alacağım. Gençlere nasihatler versin. Nasıl olur da ailemizi, bölgemizi bakarız. Şimdi bir yere kadar aileni bakarsın. Ondan sonra bir iki kişi işe aldığı zaman etrafına faydan olur. Daha çok kişi işe aldığın zaman da faydan gerçekten bölgeye olur. Bölgenin kalkınmasına olur. Ondan hiçbir zaman gençlerimiz öyle gidip de Hollandalarda bilmem nelerde, hadi Hollanda'ya gittin aldın buradaki çalışan aldı ne bileyim ben senede 15 bin euro, sen de aldın 20 bin euro. O 20 bin euro buradaki olan bereketten çok daha bereketsiz Hollanda'da olan. Çünkü sonra bir de 3 aylıklara gidiyorlar. Getiriyor adam 3-4 bin euro. 10 gün bu arada parkta falan gezerken 10. gün para bitmiş oluyor. Ev gene aç. Hadi bakalım gene başka şirket, o şirket bulunmazsa başka şirket, gene tam takır kara bakır, öyle gidiyoruz. Ondan da ben böyle girişimcileri, böyle yatırımı sevenleri gerçekten gıptayla takip ediyorum. Çünkü böyle kişiler bölgemize faydası olduğu kadar yani bir de örnek oluyorlar gençlerimize, iyi örnekler oluyorlar. Ondan da bu ilerleyen günlerde bir gün Ercan'ı bizim programımıza alacağım. Yani bazısı 15 dönüm tarlayı çalışamazken Ercan Hüseyin 3000 dönüme yakın 2800 zannedersem 2800 dönüm pamuk, hem de böyle büyük yatırımlar yapanlarla bu şirketler yani baştan yapıyorlar şeylerini, anlaşmalarını. Ve şu anda kim ne derse desin diyor Ercan, benim pamuğum 62 sente, 62 lepteye zaten kontrat imzalanık. Belki daha yüksek gidecek ama oradan aşağı düşmüyor. Demek ki başka yerlerden ilgisiz olan kişilerden tüccarlar 35 sente pamuk alırken Ercan'a bilinçli tarım yaptığı için iki katına neredeyse fiyat uyguluyorlar. Bu da gençlerimiz için çok örnekler var ve de üniversitede gitmeniz gerekmiyor bazı şeyleri, girişimciliği yapabilmeniz için. Şimdi benim bayağıca çenem düştü. Konuklarım da var. Konuklarımı da programa alayım. Çünkü çok zaten minnacık bizim program saati. Başlamadan bir gelen mesajlara da bir bakalım. Şimdiki vekiller ceplerini dolduruyor ve seçimlerde onlar için uğraş verenleri de dolandırmaktan başka bir şey yaptığı yok demiş İrfan Osman. Mehmet Küçük, sımsıcak Almanya'nın sıcakcık siyasi günlerine günleri ile selamlar abi. Sevgiler Mehmetciğim, siz orada biraz kanınız da, bak Batı Trakyalara söylemiyorum yani, üstünüze almayın. Almanların kanları da sıcak değil. Ondan sıcak size çok dokunuyor ama bizim bu arada kanımız da sıcak, kendimiz de sıcakız. Fazla dokunmuyor bize. Ondan ama Batı Trakyaları nasıl ayıracağız bu Almanlardan onu da bilemiyorum. Sevgiler Mehmetçiğim Almanya'ya. Hüsamettin Saraylı, Ayvalık'tan selamlar. Midilli'ye geçmek için gemi bekliyoruz. Kolay gelsin demiş Hüsamettin Bey. Kolay gelsin size de, hayırlı yolculuklar Hüsamettin Bey. Şimdi bugün programımızda yine Kozikepir Belediyesi var. Kozikepir Belediyesi gerçekten büyük bir belediye, 58 köy. Bir de en önemlisi de ben de o belediyedenim. Bizim orada daha uzaklardan görünen Üç Kazlar Köyü benim köyüm. Tabii bugün bir de Payam Nalli var bizim programımızda, sevgili kardeşimiz. Yani bölgemiz o tarafta bayağıca meşhur. Şimdi 57 köy olunca tabii ki belediye de büyük. Ondan da biz Radyo City olarak bir sürü programlar yapmak için zaten keyifle yapıyoruz Kozikepir Belediyesi'ni için. Gerçi biri yazmış geçen hafta Şapçı Belediyesi'nden de neye almıyorsunuz başkanı, neye başkan geldi de biz hayır mı dedik. Ne yapalım, Şapçılılar çok ıssız ıssız götürüyorlar işleri. O da onların her bir yiğidin çorba yiyişi başka yani. Ondan da bilemiyorum, belki inşallah ilerleyen günlerde gelir Şapçı Belediye Başkanı da. Şimdi biraz evvel de söyledim, Sirkeli Belediyesi Muhalefet Listesi Başkanı Tarkan Murtaza bizim konuğumuz bugün. Bu arada başlıkta yazarken Murtaza yazmışım, yani değiştirmesi bayağıca uzun gideceğine öyle bıraktık. O kadar çık olur yani, suç ilisa ettiyse affola diyeceğiz. Sevgili Tarkan, Radyo City'ye hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Halit abi. Öncelikle bana bu fırsatı vermiş olduğun için sana çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Buradan da tüm dinleyicilerine ve izleyicilerine internet üzerinden hepsine selamlar diyelim.
0: Sağ olun. Şimdi tabii bazen Satıköy'den Halil yazıyor, kazan kaynıyor diye.
1: Evet.
0: Hakikaten bizim belediye ama biraz da kaynasın yani, kazan yani. Kaynamazsa zaten pek
1: yemek de olmaz zaten.
0: Yemek de olmaz ondan. Şimdi bize, yani ben sana muhalefet listesindesin, muhalefettesin, gerektiği gibi muhalefetliği yapıyor musunuz yoksa bana sorursan yapıyorsunuz ama size de sorayım direkt olarak.
1: Evet, sağ olasın.
0: Nedir durum, muhalefetliği yapıyor musunuz? Yani evet burası yanlış diye.
1: Şimdi abi zaten bizim de bugün burada radyoya çıkıp da tekrardan Kozlukepir Belediyesi üzerinden halkımızı bilgilendirmek ve halkımızı bu konuyla ilgili olaraktan açıklığa kavuşturmak için çıkmak istememizin sebeplerinden bir tanesi de zaten bu muhalefet konusuydu. Geçen hafta da başkanımızın sizin programınıza katılaraktan bizi eleştirmesi bize de bir cevap hakkı getirdi haliyle. Biz de evet. bu cevap hakkını kullanaraktan sizin sayenizde buradan gençlerimize ve halkımıza seslenip doğruları aktarmak istiyoruz. Biz muhalefet olaraktan inanıyoruz ki muhalefetin işi eleştirmek. Muhalefetin asli görevi zaten yapılan olayların eksik olan bölümlerini göstermek, yapılmayanların da yapılması için yön göstermek. Öncelikle her şeyin başında ben şahsen konuya girmeden önce başkanımızı ve yönetimi 1 milyonluk projeler için tebrik etmek isterim. Gönüllüslerdi ki bizim amacımız eleştirilerimiz kötü yönde değildi. Başkanın bize atıfta bulunduğu gibi belden aşağı eleştiriler hiçbir zaman yapmadık. Bu konuda da başkanı buradan eleştirmek isterim aslında. Biz belden aşağı bir eleştiri yapmadık. Belden aşağı bir eleştiri varsa bunu başkan kendisi de bağlanıp da bize sorabilir, söyleyebilir. Biz de duymak isteriz aslında belden aşağı eleştiri nerede olmuş diye. Bizim eleştirilerimiz yapıcı yönde. Biz her zaman yapıcı yönde muhalefet yapmak istedik. Her zaman bu muhalefeti de yapıcı yönde yapmaya devam ediyoruz. Amacımız bizim belediyemizin yapmış olduğu 4 projenin 4'ünü de geçmesiydi. Hatta imkan varsa daha çok programlar, daha güzel programlar, daha iyi programlarla bölgemize, özellikle belediyemize bir şeyler kazandırmak. Daha önceki programında da senin telefonla katıldığımda da söylemiştim Halit abi. Hiçbir belediye başkanı, hiçbir yönetici bölgesine yapılmış olan bir işi arkasına alıp da götürmez. Bu bir önceki yönetimlerde de gördük.
2: Evet.
1: Bundan sonraki yönetimlerde de aynı şekilde devam edecek. Yani bugün bölgemize 1 milyon euronun kazandırılmış olması ve bu yolun asfaltlanacak olması bizi sevindirdi, üzmedi. Başkanın dediği gibi. Biz daha çok kazanılmasını istediğimiz için buradayız. Biz daha çok bölgemize neler yapabiliriz? Bunların için konuşmak için geldik ve bunların bazı atıflarda, bazı suçlamaları da açıklığa kavuşturmak için geldik. Muhalefet olaraktan inanıyorum ki biz bugüne kadar yeterince eleştirmedik. O konuya da girmek gerekirse.
2: Evet.
1: Çünkü 2,5 yıllık bir yönetimde haliyle yeni başlamış olan bir başkanın çok eleştirilmesi normal değil. Bu yönetim olaraktan biz de gelmiş olsaydık bizim için aynı şey geçerli olacaktı.
2: Ama kaç ay bu tolerans?
1: Ya tolerans yani, bir yıl olur, 1,5 yıl olur.
2: Normalde 6 ay biz, diyebiliyorum yani, eskiden 6 ay.
1: 6 aydır da tabii biz şimdi gençler birazcık daha hantal davrandığımız için diyelim.
2: Evet.
1: Hantal davrandığımız için birazcık daha onlara zaman tanıdık. Ufak çaplı da eleştirilerimiz maalesef muhalefet iktidar tarafından hoş görülmedi. Ve bizi imkan deyim yerindeyse ezmeye çalıştılar. Yani siz bize ne yapmaya çalışıyorsunuz da işte biz onları yaptık, bunları yaptık diye. Bunlar tabii meclislerin canlı yayınlanmadığı için siz göremediniz. Meclis esnasında başkanın şahsıma ve eski başkan Rıdvan abimize diyelim söylemiş olduğu söylemler, yapmış olduğu karakteristik isimler takmış olduğu şeyler mesela çok ağırdı. Bunları tabii siz canlı yayınlarda göremediniz. İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde yeni geçen kanunla meclislerin canlı yayınlanacak olduğu için burada siz sayın basın yayın organları ve aynı zamanda halkımız da kısa vade içerisinde bu gelişmeleri, bu tür söylemleri, bu tür atıfları sizler de duyacaksınız ve bunlarda fikir sahibi olacaksınız. Kimin ne yönde çalıştığına, kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğuna bunları kısa vade içerisinde canlı yayınlarda mutlaka siz de göreceksiniz zaten.
2: Evet. Şimdi son günlerde belediyenizde, belediyemizde
1: evet.
2: Bayağı istifalar
1: evet.
2: oluyor ve istifa kimi yönetim çıkarıyor. Evet.
1: Aslında buraya not almış olduğum konulardan bir tanesine değindim evet. Halit abi.
2: Birazcık açar mısınız? Çünkü devamlı belediyedesiniz. Neler oluyor? Ne oluyor?
1: Şimdi şöyle bir şey başlayalım Halit abi. Ben öncelikle başkanımızın geçen haftaki programda kendisinin bahsetmiş olduğu bir kısım azınlık olduğumuzu ve bir kısım azınlık içerisinde hiçbir zaman birbirimizle didişmememiz gerektiğini, birbirimize girmememiz gerektiğini söylemleriyle başlayan bir konuşmanın ardından gelen başkanın ağzındaki sözlerle senin de teyit etmiş olduğun gibi belediyemizdeki istifalar ve listelerden atılmalar olaraktan geleceğim. Şöyle ki bazı durumlarda bu iktidar olabilir, muhalefet olabilir veya herhangi bir insan olabilir. İnsanız, hepimizin ters düştüğü konular olabilir. Ters düştüğüm konularda özellikle benimle ters düştün diye birinin listeden atılması, birinin değil hatta şu an itibariyle iki kişinin listeden atılması veya bunların istifaya zorlanması bir kısım azınlık teriminin maalesef geride bırakıyor. Bir kısım azınlık değiliz. Demek ki biz sadece kendimiz, yani egomuzu tatmin edeceğiz. Ben varım, benim istediğim gibi olacak gibi şeylere geliyor. İstifalara gelince Halit abi, bunlar mutlaka ki kişiler kendileri verirler. Bunlara ben bir şey söylemek istemem ama olan olaylarda onların da bence görmüş oldukları bazı şeyler var. Yani yönetimin, bu adamlar muhalefet döneminde iktidarla beraberdiler. Şu anki iktidarla beraberdiler. Ve bu dönemlerde yapılmasını istemiş oldukları işlerin, geçmiş yönetimlerden yapılmasını istemiş oldukları işlerin yapılmadığını gördükten sonra ve bunların kendi içlerindeki eleştiriden öne çıkaraktan bunları başkanın kabul etmemesinden istifa ettikleri yönünde inancım diyeyim. Yani bilimim de, inancım da o yönde. Tabii ki bu arkadaşlar kendileri buraya çıkıp da kendileri bunlar bu konuda konuşabilirler. Kendilerini savunabilirler. Gerekirse başkan da bağlanıp onlarla karşı karşıya gelebilir ki bunlardan bir tanesine geçen programda zaten şahit olduk. Tabii ben bunların üzerinden fazla konuşmak istemem. Ama izin verirsen başkanın şahsıma çekmiş olduğu sosyal medya hesabında, kendi sosyal medya hesabında çekmiş olduğu bir videoya ve aynı şekilde senin programda da son bölümünde özellikle şahsıma eleştirilere cevap vermek isterim. İzin verirsen Halit abi.
2: Evet.
1: 9 yıllık eyalet yönetiminde ne yaptığımı sordu başkanımız. Ve mecliste, sizin görmediğiniz mecliste, yani canlı yayınlanmayan o mecliste beni sıfır olarak nitelendirdi. Eyalette hiçbir şey yapmadığımı, ne olduğumu dahi bilmediğimi söyledi. Bunlar şahsım adına söylenen şeyler yüzüme. Tabii biz bunları tartıştık orada ama bunları buradan halkımızın da duyması için programın sayesinde bazı kısa kesit olaraktan büyük işlerimizden bahsetmek isterim. Eyalet döneminde Halit abi, biz eyalet yönetimi olaraktan, içerisinde ben de bulunduğum için biz diyorum.
2: Evet.
1: Yeni tip İrlanda geçitleri yaptık. Öncelikli olaraktan Domruk Göçayı'na. Bunun değeri 1.300.000 euro. Şu anda hala hali hazırda yapılmakta olan Menetler Çayı, Kozluköper Çayı pardon, Kuru Çay dedikleri çaya 1.300.000 euroluk bir projeyi hayata geçirdik. Ama o dönemlerde...
2: O dönem sizin döneminizde mi?
1: Evet, bizim dönemimizde bu proje başlatıldı ama yüklenici firmayla olan bazı anlaşmazlıklar yüzünden olay aksamaya gitti ve şu anki duruma geldi. Bugün başlanıldı yani. Aynı zamanda o dönemlerde hatırlarsanız çok yağmurlar olmuştu. Mehmetler Çayı'nın geçidinde bir çökme olmuştu. O dönem için o çayın tekrar eski tip şeyin İrlanda geçidinin onarılması için 500 bin euro para ayırdık oradan da. Yani devamında Kozluköper, Irjanasara ve üniversite yolu diye adlandırılıyor. O yolun üzerinde bazı yeni yapılanmalar, yeni yerler yaptık. Burada 2 milyon 200 bin euro bir para bölgemize kazandırdık. Aynı şekilde Menetler Köprüsü çok büyük bir proje. Bu konuya özellikle üstüne bir kez daha döneceğim. Sadece saymak için, şimdi atlamak için geçiyorum. Hemetli Mısacık yolu yeniden yapılandırıldı. 360 bin euro. Çalabı köyü yakınlarında ağaçlandırma projesi vardı. 371 bin euro. Bu da ilerleyen günlerde büyük ihtimalle hayata geçecek. O bizim projemiz geçti ve hala da proje hayata geçmedi. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kalfa yolu üzerinde yapılan bazı işler 1 milyon 200 bin euro. Bunları tek tek sadece not olarak gösteriyorum. 4 milyon Via Vasipezon dedikleri, Via Vasipezon için 4 milyon bir para bütçe ayrıldı. Bunun bir kısmı bizim bölgemize, bir kısmı da eyalet geneline. Ve son olaraktan da 250 bin euro bunun sulama sondajları için. Her belediyeye, özellikle bizim belediyemizin yönetim iktidara geldikten sonra 7 tane sondajın da açılımını yaptıktan sonra bunların bizim dönemimizden olduğunu unutmuş olması beni gerçekten derinden üzüyor. Bunların toplamı, başkana zahmet olmasın ben söyleyeyim, toplamda sadece bölgemize, sadece Kozluköper bölgesine, belediyesine kazandırdığımız 12 milyon civarı bir proje. Bu 9 yıllık bir süreç içerisinde diyebilirsiniz ki bu kocaman eyalet için 12 milyon nedir? Doğrudur, haklısınız ama kocaman eyalet sadece Kozluköper Belediyesi'ne bakmıyor. Sadece Rodop vilayetine bakmıyor. 5 tane vilayetin üzerinde eyalet ve 5 tane vilayetin üzerine yapılmış olan projeler bunların kat kat fazlası. Bireysel olaraktan kazandırmış olduğum şeyleri de söyleyeyim. Bunlar liste usulü değil, yani eyalet de değil. Şu anda Alantepe'de kullanılan elektrik ve oradaki olan lambaları bireysel olarak kendi talebim üzerine Permaneler Şirket tarafından yapıldı. Bu benim şahsıma yapıldı. Şahsım adına yapıldı istediğim için. Domurköy için asfaltlanması yapıldı. Ve bunun projesi olduğu için eski yönetimde de Eski yönetim de kalan kısmı, köyün ana yolunun kalan kısmını diğer yollara, yan yollara asfaltlama olaraktan gerçekleştirdi. Son olaraktan da Domruköy Sirkeli arasında kütlerin değişimi yapıldı. Bunlar yıllardan beri istenilen şeylerdi. Şimdi asıl değinmek istediğim konu, Sayın Başkan'ın özellikle üstüme oynadığı Domruköy asfaltının 30 yıldan beri Domruköy asfaltının yapılmadığı yol. Halit abi, burada sana projenin ne zaman çıktığını, yani paranın ne zaman çıktığını, 17 Ağustos 2023 artmış protokolü 25-32-88 Kafetos 18-74. Yani bu projeyle biz neyi çıkarmıştık? Halit abi, ben burada size bunu da bırakacağım. Başkan benden istemeye utanır. Kendisine siz iletirsiniz. Dimos Aryan'ına özel 290 bin euro. Domruköy çayından geçtikten sonra iki asfaltın arasını bağlayacak olan para. Ve bunun projenin yapılıp ihalete verilme süreci olaraktan 21.8.2023 tarihinden itibaren 31.12.2025 saat öğle 14'e kadar, yani 12.2'ye kadar bu projenin belediye tarafından ihalete verilmesi ve aynı şekilde bu paranın eyalet tarafından belediyenin bütçesine aktarılıp yolun yapılması gerçekleşmiş. Bu tarihler de gösteriyor ki benim eyalette olduğum dönemde bu yolun parası çıkmış. Ne yazıktır ki Rıdvan arkadaşıma, geçmiş belediye başkanına kısmet olmadı bunu yapmak. Daha erkenden yapılmış olsaydı bu proje, o zaman onun tarihinde yapılıp onun himayesi altında bu yol yapılmış olacaktı. Kısmet oldu Erdem Başkan'a. Ama beni kendi sosyal medya hesabında çekmiş olduğu videoyla dikili bir ağacım olmadığını söyleyen Sayın Başkan'a söylemek istediğim şey şu. Evet, başkan haklı. Dikili bir ağacım yok. Benim dikili bir ormanım var. Ama başkan ağacı ararken aradaki ormanı kaybettirmiş. Sadece bunu söylemek isterdim. Bunu başkana açıklamak isterdim. Bunu da sana bırakıyorum Halit abi. Başkana kendini iletirsin çünkü benden istemeye utanabilir.
2: Tamam.
1: Onun akabinde tabii ki senin sormak istediğin, söylemek istediğin şeyler varsa benim de eklemek istediğim bazı şeyler
2: evvel,
1: var.
2: Biraz evvel o yapılan Tarım Bakanlığı'nın finansmanıyla yapılan dilekçelere değindiniz. Ve de dedin ki dördü de geçmesi lazımdı.
1: Evet.
2: Diye. Ne oldu da yani hassasiyet mi şey mi yarım bir şeyler ne ters gitti de kabul edilmedi? İtirazlarla bir tanesi kabul oldu sonra.
1: İtirazlarda da neler kullanıldığını henüz bilmiyoruz. Ben bugün itibariyle buraya gelmezden önce belediyemizden bu dosyaların tamamını talep ettim. Elimize alıp nerede eksiklikler var, nerede fazlalıklar var, neyi düzgün, neyi yanlış yapmışlar diye görebilmek adına. Haliyle ki biz projeler yapan kesim değiliz. Bunlarla ilgili fazla fikir belirtme hakkımız yok ve yapamayız da. Ama görüp yanlışları düzeltilebilecek gibi olan yerlerde biz de düzeltebilirdik. Biz mecliste de söyledik. Bizim amacımız eleştirmek değil. Bizim amacımız yol göstermek. Bizim amacımız belediyemize daha çok kazandırmak. Eğer ki bize gelmiş olsalardı ve bize demiş olsalardı ki muhalefet olarak da bu sadece şahsıma değil ve inanıyorum ki aynı şekilde Rıdvan arkadaşın için de geçerli. Bize gelip de bizden yardım istemiş olsalardı biz de elimizden gelen yardımı gösterirdik. Bildiğimiz yolları gösterirdik ve olmadığı zaman da hep beraber üzülürdük, derdik ki hep beraber bizi beraber yaptık ve başaramadık. Şu şekilde maalesef kendileri yaptığı için biz kendilerini suçladığımız zaman kötü oluyoruz. Ve belden aşağı siyaset yapmış oluyoruz, eleştiriler yapmış oluyoruz. Biz bunları kabul edemiyoruz. Biz belden aşağı eleştiri yapmadık. Biz belden aşağı bir şey söylemedik. Bizim amacımız her zaman yardım etmekti. Hala da bu devam ediyor. Bugünkü bu olaylar kesinlikle ve kesinlikle bizim savaş açtığımız veyahut da kötü düşündüğümüz anlamına gelmesin. O şekilde bir anlaşılmasın kimseye. Yani bizim amacımız devam etmek, yardımcı olmak. Ama biz sosyal medya üzerinden siyaset yapmayı pek sevmiyoruz. Bu az önce bahsetmiş olduğum konular da zaten bugün başkanım bana kalkıp da aynı şekilde Sinan arkadaşımızın da bana bu konuda eyaletle ilgili eleştirilerinde aynı şeyleri söylemişti. O da sen eyalette ne yaptın diye. Biz sosyal medya üzerinden paylaşmadık. Biz sadece yaptıklarımızı halkın arzına sunduk. Halk kullansın dedik. Halkın kullandığı her şey bizim için bir başarıdır. Yani sonuç olarak bu belediye tarafından yapılmış, eyalet tarafından yapılmış hiçbir zaman Halit abi bir de bunu söyleyeyim, bunu da söylemeden geçmemem lazım. Hiçbir kimsenin emeğini üstümüze almadık. Bu gerek eyalet yönetimi olsun, gerek şu anki belediye yönetimi olsun, gerekse bireysel olaraktan olsun. Bunu söylememin sebebi niye? Sayın Başkan eyaletin parasını vermiş olduğu işi üstlendi. Sayın Başkan eyaletin yapmış olduğu şeylerin üzerine oturdu. oturmaya devam ediyor ve bunlar üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. Ve aynı şekilde bireysel olaraktan yapılmış olan işleri de, buna örnek olaraktan verebilirim Basırköy Okulu'nu, anaokulunu. Bireysel bir öğretmenin kendi çabasıyla bir seviyeye getirilip okulun yapıldıktan sonra başkanın kendisinin yaptığını çıkıp biz bunu yaptık, biz bunu başardık demesi bence erdemlik değil. İsmiyle söyleyeyim. Erdemlik değil. Erdemlik evet. Çok başka bir şey. Sadece bir isim değil. Yani bunu özellikle söylemek isterdim.
2: Evet. Şimdi biraz evvel dediniz biz işbirlikçiyiz.
1: Evet.
2: Yani yönetimle. Evet. Bunu yönetimde de bulabiliyor musunuz?
1: Hayır.
2: Yani, maalesef. Tek taraflı mı?
1: Tek taraflı. Maalesef tek taraflı.
2: Cevalıyorsunuz.
1: Evet. Biz bunu birçok kez mecliste...
2: Bunlar biraz da gençlikleri mi oluyor da yani?
1: Halit abi gençlikten çok şöyle bir söyleyeyim. Biz mecliste de bunu dile getirdik. Birebir de dile getirdim. Başkanla birebir
2: yani kendimizde
1: de.
2: Yani biliyorlar.
1: Evet biliyorlar. Biliyorlar. Bizim bu evet. Konuda şey olduğumuzu biliyorlar. Ama ben bunu bir tek egoya bağlıyorum Halit abi. Egoya bağlıyorum. Bireysel olaraktan ben yaptım mantığıyla gitsin diye. Ki bu zaten istifa ettirilen, istifa etmeye zorlanan arkadaşlarla ve listeden atılan arkadaşlarla da gözüküyor. Bunu ben tek sadece egoya bağlayabilirim. Yani bireysel benim başarım, ben yaptım, benim oldu, senin hiçbir yetkin yok gibi şeyler herhalde diye bağlayabiliyorum. Yani bu gençlikte aslında benim hayalim diyeyim bu siyasete girdikten sonra. Dikkat etmişsen zaten bizim geçtiğimiz seçim sürecinde de hiçbir polemik yaşamadık. Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Hiç birbirimize laf sokmadık. Sadece yapılan işlerle, yapılmayan işlerle, yapılabilecek olan işlerle, yapılmasını istediğimiz işlerle birbirimize konuştuk. Ve bunun devamının yönetimsel olaraktan da devam etmesini isterdim. Ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Tabii ki bu seçim yönetimin kendi seçimi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok burada. Biz her zaman dediğim gibi şu anda da buradan da canlı yayından da tüm halkımız da bunu bilmesini isterim. Bizim amacımız beraber çalışıp bölgemize kazandırmak. Sonuç itibariyle bugün onlarda olan yönetim bayrak, bu bir bayrak yarışı dediğimiz gibi. Bugün onlarda olan bayrak yarın başka birinin elinde olur. Ve onlar da asıl olan devamlılıktır. Onların da yapmış olduğu projeleri belki de gün gelir başka birileri alır ve bunları icraata geçirir. İcraata geçirdiği zaman nasıl ki onlar o gün onların yapmış olduğu projelerin başkalarının tarafından hayata geçirildiğini gördüklerinde onlara teşekkür edilmesini isterlerse ki buna örnek çok güzel bir örnek var Menetler Çayı'nda köprüsünde Sayın Eyalet Başkanı Topsildiz eski Eyalet Başkanı Medyuz'u yanına çağırıp bu proje senindi senin de burada bulunman lazım dedi ve kendisini tebrik etti bu projeyle ilgili olaraktan aynı şekilde şu anki yönetiminde geçmiş yönetimi çağırıp yapılan bütün işlerde onu demesini beklerdim. Bu da gerçekleşmedi. Yani buradan da zaten anlaşılıyor ki sadece eski yönetime olan bir tavır değil, şu anki muhalefete, bize de yani küçük muhalefete de, yavru evet. Muhalefete de, ana muhalefete de olan bir tavır olaraktan görüyoruz bunları zaten. Bunun ötesinde fazla diyebileceğim bir şey yok. Biz elimizden geleni yapmaya razıyız, açıkız. Her zaman çalışmalara açıkız. Her zaman yardım etmeye, elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yol göstermeye razıyız. Bunun proje takipleri olaraktan, sen az önce proje için sordun Agrotik Yodapiyo projesinden, Tarım evet. Bakanlığı'nın. Bunun ötesinde başka bir proje de var. Geçen programda siz de bunu bahsettiniz zaten. Seçek diyorum. Mihirkos bölgesinde Prasini Tamion'un yapmış olduğu 260 bin euroluk bir proje vardı. Bunun takibiyle ilgili olaraktan da başkan geçen programda da cevap verdi. Bunun herhangi bir mail gelmediğini söyledi. Herhangi bir şey ellerinde olmadığını söyledi. Bunu ben biraz garip karşıladım. 2,5 yıllık yönetim. Yani elinde ne olduğunu, ne projelere yatırıldığını bilmemesi bana biraz garip geldi. Bilemiyorum yani bunu halkın takdirine bırakıyorum. Ben diyeceğim bir şey yok tabii de. Yani bana biraz garip geldi. Onun için de gülüp geçiyorum sadece. Başka bu konuyla ilgili olaraktan da bir şeyim yok zaten.
2: Evet. Şimdi gelen mesajlar da var. Gerçi sana saldıran kimse yok yani. Onu söyleyeyim.
1: Sağ olsunlar.
2: Evet. ve Ümit Ali iyi yayınlar abi demiş. Sevgiler Ümit, iyi dinlemeler. Ridvan Kurcalı selamlar, iyi yayınlar demiş. Tarkan Murtaza Hısım'a selam demiş.
1: Aleyküm
2: Ümit
1: selam.
2: Ali.
1: Herkese çok selam bizden de buradan.
2: Ergün Mehmet selam Halit abim, iyi yayınlar diliyorum. Sayın Tarkan kardeşimize selamlarımı
0: iletiyorum aleykümselam demiş.
1: Sağ olsun Ergülen.
0: Şener Halil selamlar. Fikret Salih Kamil selamlar Halit abi diyor. Kazım Mert sevgili kardeşimiz Palazlı'dan ve de bizi İzmir'den dinliyor. Bizim eskiden bir buradan bir göçle birlikte sevgili Kazım kardeşimiz de bizden ayrıldı. İnşallah yakın zamanda gelir.
1: İnşallah.
0: Ve de bölgeyi görür, gezer, biz de görürüz kendisini bölgemizde. Halit Bey, size, konuğunuza, Batı Trakya'nın güzel insanlarına Bornova'dan selamlar gönderiyorum. Kazım abileri genç siyasetçilerimizin hizmetlerini takdir ediyor. Ama bazı konular, tartışmalar beni üzüyor. Gençlerimizden rica ediyorum, ana vatandaki siyasetçilerin çoğuna benzemesinler. Biz Batı Trakya Türküyüz demiş. Şimdi Kazımcığım, hiç merak etme, sadece ana vatan Türkiye'de değil o politikacılar. Sen burada da bir görsen, yani Yunanistan politikacıları da, gerçi tüm Avrupa politikacıları da aynıdır bence. Necdet Sevgi, yürü başkan, doğru yoldan şaşma demiş. Ali Osman Çelebi, selam, iyi yayınlar. Alantepe yolu belediyeye mi yoksa eyalete mi ait? Dundarlı'dan yukarısı Kuzine'ne kadar diye sormuş.
1: Evet.
0: Ergün Mehmet, Basırlıköy'e yaptığın hizmetlerinden unutma başkan. Örneğin köyün girişindeki köprünün asfaltlanması, aşağı yukarı açılan dere 10 kilometre ve traktör ehliyetleri köylerinde verildi sınavlar. Bunlar da senin imzan var diğer eyalet arkadaşlarınla demiş. Ergün Mehmet, ağlamayan kızana emzik vermezler, biz de öyle derler demiş. İrfan, bir saniye, maşallah. İrfan, selam, iyi yayınlar. İrfan Çakır. Ayhan Saçma, selam Tarkan Murtaza abime diyor. Evet, Ayhan Saçma, Mehmet Kaptan, iyi yayınlar diyor. Sevgi İbrahim selamlar demiş. Ahmet Abdi, selam, iyi yayınlar. Bizim köye asfaltı da unutmayın, attırdığınız asfaltı da unutmayın demiş. Bu
1: Salıncak köyüne, evet, asfalt atmıştık ama evet. Onları önüne geçerekten halde küçük olaraktan görüyorum. Yani bunları biz büyük parçalar olaraktan, yoksa biz de yolların deliklerini kapattırdık, bunların fotoğraflarını çıkmadık. Yoksa 600 metre kadar ufak çaplı yolları da biz bunları hiç söylemedik zaten. Yani evet. Bunları kayda almıyoruz.
0: Ahmet Keha'ya iyi yayınlar diyor. Selçuk Dağlı, selamlar Halit abi, Tarkan dostumuza ve size iyi yayınlar dilerim. Ateşli tartışmalar güzel sonuçlar doğurur. Demek ki iyi yolda ilerlemeye devam ediliyor, sevgilerimle demiş. Erhan Halil, kolay gelsin abi, bir sorun var. Bizim Domruköy'de Köpek Dere için bir çözüm yolu var mı? Sor bakalım Tarkan bacanağıma demiş. Bir de sevgili Osman Agam, benim incirin altından dinliyor, Çarbaşköy Ovası'nda. Sevgilerimizi gönderiyoruz Osman Agacığım. Sen dinlemeye devam et. Sonra programdan sonra bir de oyun havası koyacağım sana. Öyle çatlasın bizi sevmeyenler diye. Bugün yine internetten dinleme rekorları kırıyoruz. Gerçekten bu önemli programlar olduğu zaman böyle oluyor. Bu da konuğumuzun şeyi, benim çenem düşüyor bazen, bana pek rağbet gelmez böyle internetten şeyden.
2: Ama konuklarımız hakikaten önemli olduğu zaman bunlar, bu rekorlar kırılıyor. Şimdi sevgili Tarkan kardeşim, ben sana bizim yazın sivrisinekleri yiyor, sivrisinekleri yerlermiş. Erhan Halil, hı hı, neredesin de yediler seni sinek be? Bak, dert dolu insanlarla. Bak,
1: mutlaka.
2: Yani sevgili İbrahim, Tarkan bacanağım bizi tanır demiş. Alper Ali, selam Halit abi, hayırlı yayınlar. Geleceğin belediye başkanı Tarkan Başkan demiş. Evet, sevgilerimizi gönderiyoruz tüm bize. Buraya kadar okuduk mesajları, başka kalmadı. Şimdi bir iki sorumuz var. Zaten yavaş yavaş programın sonlarına doğru da geliyoruz. Şimdi Tarkan, sen muhalefettesin. Tabii ki seçim zamanında herkes vaat etti. Gerçi Kozikepir Belediyesi'nde Merkoz'a liman yapacağız diye kimse söylemedi. Yani onu duymadık ama gene de bir sürü vaatleriniz vardı. Şimdi sen başkan olsaydın bu projelerden yani projeleri daha mı çok iş yapardınız, yoksa o kadar becerdi, o kadar yaptı, yapıldı mı diyorsun?
1: Şimdi Halit abi, her şeyin başında ben başkan olmuş olsaydım herkese açık çalışırdım. Yani bir projenin yapılmasından önce projenin hazırlanması lazım. Yani neyin ihtiyaç olduğunu, ağırlıkta olaraktan neresinin ihtiyaç olduğunu bir kayda alıp bunun üzerinden yürümek lazım. Az önce buradan not aldım. Selim arkadaşımız çok güzel bir şey sordu. Alantepe yolu dedi, kime ait? Mesela Alantepe yolu belediyemize ait. Eski tabiriyle orman yeni yolu dedikleri. Ama şu an itibariyle orman yeni yolu diye bir şey yok. Şu anda sadece birinci derece ve ikinci derece yönetimin yolları bunlar. Eyaletin veya üçüncü derecede diyelim, hükümetin diyelim. Eyaletin, belediyenin, hükümetin. Üç kişiye evet. Orman yeni yolu diye bir şey yoktur. Bunun asfaltlanması bence sadece Alantepe yolu değil tabii. Bu Kuzeren'e giden yol olaraktan alıyorum ben bunu. Alantepe yolu sadece Alantepe bizi ilgilendirdiği için konuştuğumuzdan. Ama aslında bu Kuzeren yolu. Kuzeren yolunun asfaltlanması mesela çok daha büyük bir proje. Aynı şekilde bununla ilgili olaraktan Hemetli'nin orada.
2: Hemetli.
1: Beşikli. Hemetli diyorum. Merkoz. Beşikli köyünün asfaltlanması. Biz bunun için Beşikli köyüne gittiğimizde arkadaşların bizden talebi, eyalet dönemimizde de, şu anki belediye muhalefetlik dönemimizde de bizden talepleri şu oldu. 27 Mart itibariyle konuşuyorum bunu. 27 Mart'ta ben onlara söz verdim. Dedim ki 27 Mart meclisine ben sizin konunuzu gündeme getireceğim. Eyalete bunun ulaştırılması için başkandan talep edeceğim. Maalesef yönetim bizim dilekçemizi, görüşmek için vermiş olduğumuz dilekçeyi kabul etmedi. Ve 29 Nisan'da bir sonraki mecliste tekrardan gündeme getirince burada kabul etmek zorunda kaldılar. Kabul ettiler ama şu şekilde kabul ettiler. Öncelikli olaraktan, birinci konu olaraktan başkanın Beşikli yolu için hazırlamış olduğu bir soru önergesi, yani bir dilekçe. İkinci olaraktan da benim dilekçem. Başkan sadece Beşikli yolunu göstermiş. Asfaltlanması için eyaletten yardım istemiş. Benim getirmiş olduğum soru önergesi veyahut da projede sadece Beşikli yolu değil, Manastır yolu, Kayrak yolu, Kuzuren, aynı şekilde Atmezar, Beşikli yolu, bir sürü daha bölgemizin asfalttan evine gidemeyen insanlar için yapmış olduğum bir dilekçe vardı. Bunu kabul edildi ama ellerinde başkanın elini alıp da Sayın Eyalet Başkanı'na gittiği zaman sadece kendi getirmiş olduğu proje vardı. Sadece evet. Beşikli yolu. Bizim amacımız o da ki biz başkan olmuş olsaydık bunları gündeme getirip, bunları ortaya getirip, bunu bakanlıklarda, bunu eyalette, bunu Avrupa'nın farklı programlarında şu anda kendi yönetimimizi eleştirmek için söylüyorum. Kendi yönetimimizi derken eyalet olaraktan. Yani iğneyi kendimize batıralım. Bugün eyaletteki bazı arkadaşlarla konuştuğum zaman bana söylemiş oldukları şey şu oldu tabii. Bu eyalette şu anda çalışan, yani seçilmiş olaraktan demeyelim, yanlış anlaşılmasın. Eyalet başkanı şu anda dediler öyle bir çalışıyor ki Avrupa'dan hiç aklımıza gelmeyen programları eyaletimize getirdi.
2: Evet.
1: Yani bu da demek oluyor ki eyalete gelmişse belediyeye de gelebilir. Yani çalıştığın zaman kazanabilirsin. Aynı şekilde Ergün abimin demiş olduğu gibi ağlamayan çocuğa emzik vermezlermiş. Yani biz hiçbir zaman ağlamadık. Biz sadece 4 tane projeyi koyduk. Bunlar bize imkan tanındı. Bu imkanlara biz üzerine gittik. Tamam da bu imkan sadece bize tanınmadı. Bütün Yunanistan gelenler tanındı. Yunanistan gelenler tanıldığı zaman haliyle bazı eksiklikler, bazı şeyler olabilir. Ama bize has olan şeyler de olabilirdi. Azınlık olduğumuz için, azınlık belediyesi olduğumuz için, bu azınlık belediyesi olduğumuzu bütün Avrupa da biliyor. Biz de biliyoruz. Yunanistan da biliyor. Bunun için onun üzerinden gidebilirdik. Biz hala şu anda düşündüğümüz zaman şöyle bir düşünelim. Agrotiki yolabiye. Yani tarım yollarının asfaltlanması. Yani Avrupa bize bu parayı veriyor tarım yollarını asfaltlamak için. Onlara göre şehirler arası asfaltlama bitmiş, köyler arası asfaltlama bitmiş, köylerin içindeki asfaltlama bitmiş ve tarım yollarına gelmiş. Oysa biz daha hala köylerimizde toprak yoldan evimize gidiyoruz. Burada annemiz var, babamız var, akrabalarımız var ve buradaki almış olduğumuz arabayla, normal bir arabayla bu yolları geçemiyoruz. Çünkü belediyeler kendi imkanları dahilinde de diyelim buna yolları yapmakta, graderleri geçirmekte gecikiyorlar. Bununla beraber olaraktan şunu da söylemek isterim. Az önce buraya gelmezden önce bazı arkadaşlarım bana bunları dile getirmemi istedikleri için söyleyeceğim. Programımızda da vaktimiz daraldığı için. Hemetli bölgesinde çocuklarımız karayoldan okula gidiyorlar şu anda. Hala toprak yoldan okula gidiyorlar. Bu bölgedeki de 10 tane çocuk var. İlk okula giden.
2: Köyün içinde.
1: Köyün içinde. Köyün içinde. 10 tane çocuk var. Ve maalesef biz bunu yönetime geldiğimizde seçim öncesinde biz vaat olaraktan verdik. Bunun yapılması için şu anki yönetim hiçbir girişimde bulunmadı. Asfalt üstüne asfalt attı, çimento üstüne asfalt attı. Ki bunlar da normaldir, bunlar da olması lazım. Bunları yanlış anlaşılmasın, yani yapılması bizim kötü demiyoruz. Bunlar da yapılması lazım ama öncelik sıralamasına göre gitmesi lazım. Yani toprak olan bir yol varsa, asfaltlanmamış bir yol varsa, çimentolanmamış bir yol varsa ilk önce orasının yapılması lazım. Sonra var olan çimentoyu üzerine asfalt mı atacağız yoksa onu yeniden mi yapılandıracağız? Onları sonraki aşamada yapabiliriz çünkü sonuç olarak zaten çimentodan gidiliyor. Burada 10 tane çocuğumuz ilkokula giderken karayoldan gidiyor. Eski yönetimlerde hiç olmazsa gittikleri yolda, eskiden beri var. Eski yolda hiç olmazsa yanlarını otları falan biçerlermiş. Şu anda bunlar da yapılmıyor. Ve bunların yapılmamasının sebebi niye? O çocukların aileleri muhalif kesimler. Bizim taraftarımız veya Rıdvan arkadaşımızın taraftarı olduğu için. Bu gerekçeyle bunlar söylenerekten bu yollar yapılmamaya devam ediyor. Şu anda yeni tekniko programadan geçirdiğimiz başkanın geçirdiği Sirkeli köyünün içi olduğu gibi yeniden asfaltlanacak. Yani bunu biraz düşünmek gerekir Halter. Tabii ki başkan köyüdür. Tabii ki daha iyi olması gerekir. Tabii ki her şekilde katılıyoruz bunlara ve destekliyoruz da ama azıcık olayların ağırlığına göre gidilmesi lazım. Sirkeli köyünün asfalt olmayan, çimento olmayan bir yeri yok. Tekrardan asfaltlanacak, yeniden asfaltlanacak. Maalesef bunlar bu köylerde eksik. Aynı şekilde Karacaoğlan köyünde temizlik, köyün içindeki temizlik. Birçok kez şu anki yönetim tarafından muhalefet oldukları zaman da eleştirildi. Ama bugün hala aynı şekilde devam ediyor. Karacaoğlan köyündeki belediye binasının çalışmaması. Bu ve muhtarlara yapılan ayrım. Sayın Başkanımız bizim muhtarlarımız dedi. Hepsi aynıdır dedi. İktidar muhalefet olaraktan ayırmayız dedi. Aynı şeyleri biz kendi muhtarlarımızla konuştuğumuzda aynı izlenimler alamıyoruz. İnşallah biz yanılıyoruzdur. Yani başkan dediğine göre herhalde bir kocaman başkan yalan söyleme ihtimali yok. Son olarak da bana gelen talepler üzerinden söylüyorum bunları.
2: Evet.
1: Kurcalı köyünde. Kurcalı köyünde şu anda bir çalışma var. Bir geçit yapmaya çalışıyorlar. Sağ olsunlar. Çok güzel bir proje. Yapılması gereken, uzun yıllardan beri yapılması gerekiyordu. Çok güzel bir şey ama şöyle bir eksik var. Önce derenin içini temizlemedikten sonra o geçidin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü derenin yağmurlar yağdıktan sonra derelerin, çayların aktığı yerde tıkanıklık olduktan sonra sular geri dönüyor. Eğer ki sen önünü açmazsan ki şu anda dereler hiç temizlenmedi. Önünü açmazsan, yağmur yağdığında o geçidin olması sadece ve sadece oradan geçen sulara basmamak içindir. Normal bir yağmur olduğunda, su geri geldiğinde o geçitler yıkılıyor. Bunu daha önceden örneğini bizim köyde gördük. Bizim yıllardan beri köyümüzde olan iki tane geçit vardı dere olduğundan derelerin içinde. Ve bunlar su geldikten sonra maalesef geri tepmeden olan güçle bu köprüleri aldı ve yıktı ve yerlerine yenileri yapıldı. Bunlar da evet. Haliyle ekstradan bir külfet, haliyle bir zaman kaybı. Arkadaşım Erhan az önce şeyi demiş, köpeklere yolunu demiş. Bu konuyla ilgili olaraktan hali hazırda bizim projelerimiz var. İnşallah yönetime gelirsek bunlara da biz faaliyete getiririz. Bu bizim köyümüz için. Köpeklere bunu halk bilmez. Biz bildiğimiz için söylerim. O kendini anlayabilir. Son olarak da seçek panayırıyla ilgili bir şey söylemek isterim Halit abi.
0: Evet.
1: Aldığımız duyumlara göre şu anki yönetim eski yönetimlere göre çok alt kademede yardım yapıyormuş. Ekonomik bazda demiyorum sadece. Sadece ekonomi değil çünkü.
2: Sadece süpürgeci mi? Yani?
1: Sadece. Evet. Aynen öyle diyebiliriz. Yani şu anda hala Cuma günü olmasına rağmen, Cuma günü seçek panayının açılışının olacak olmasına rağmen şu anda daha hala elektrik verilmemiş. Bölgeye su götürülmemiş. Sula bazı yapılması gereken işlerin insanların hazırlanması için bunlar yapılmamış. Bunlar da buradan eleştiri demeyelim, biraz uyarı diyelim. Biraz dikkat etsinler.
0: Evet.
1: Yani geçmişte muhalefetteyken eleştirmek çok kolaydı. İktidara geldikten sonra bunları yapamadıklarını gördük.
2: Yaparlarsa güreş etkinlikleri geçince öveceğiz değil mi?
1: Tabii. Yani? Her zaman. Evet. Biz mecliste de Sayın Başkan'a onu söyledik. Biz dedik başarılı olduktan sonra sizi övmeyi de başarırız. İlk programa başlarken de zaten kendilerini almış oldukları 1 milyon euroluk bütçe için, bölgemiz için kazandırdıkları için kendilerini tebrik ettik ve teşekkür ettik. Yani biz her zaman haklının yanındayız. Biz her zaman doğrunun yanındayız. Hiçbir zaman muhalefeti kuru muhalefet olsun diye yapmadık. Sadece söz olsun diye yapmadık. Elimizde kanıtlarla, burada da göstermiş olduğum gibi, elimizdeki yapılmış olan projelerle bunlarla geldik Halit abi. Kahve muhabbeti yapmadık. Sayın Başkan dediği gibi. Kahve muhabbetlerine gelmedik. Ve seni Sirkeli'ye davet etti. Ben de seni Dumurku'ya davet ediyorum. Aynı şekilde beraber Sirkeli'ye de gidelim. Başkanın demiş olduklarını bir de beraber dinleyelim. Ben teşekkür ederim Halit abi. Evet. Bana bu hakkı tanıdığın için.
2: Bir iki tane mesajım var. Tabii, onları buyurun. Da okuyalım. Ondan buyurun. Sonra şey yapacağız. Çünkü sonra bana yazıyorlar. Bir kere daha seni dinlemem, okumadın mesajımı diye.
1: Haklılar yani. Onlar
2: ama haklı. Benim kötü niyetim yok. Göremiyorum bazen. Bazen de geç geliyor bu sistemden. Evet. Ergün Mehmet demiş ki, sevgili Halit abim, ilk olarak Rıdvan Başkan'ın zamanında Basırlıköy'e getirilmiş olan künyelerin küntler mi acaba?
1: Evet,
2: künyelerin nerelere verildiğinin araştırılmasını istiyorum. İki olarak halı sahamızın lambalarının ne oldu? Hala takılmadı. Üstelik meclisten geçti bu konu. Çocuklarımız hala neyi bekliyor? Son olarak köylerimize vurmuş olduğumuz pomanalar var sulamak için. Bildiğim kadarıyla bizim köyümüzün ve Bıyıklı köyünkü faaliyette değil. Bir de Kardere'deki içme suyu sorunu çözüldü mü acaba? Yoksa içme suyu sorunu çözüldü mü acaba? Yoksa hala insanlar çaydan traktörlerle sürülen suyu mu içiyorlar? Bunlar hakkında Tarkan Başkan'ın haberi var mı veya mecliste taşıyabilmiş mi, bilelim neler oluyor demiş sevgili kardeşimiz. Ali Osman Çelebi, helal sana be abi diyor. Erkan Halil, Allah razı olsun kardeşim demiş. Lütfi Ahmet, herkes kafasına göre giderse hiçbir şey olmaz Halit abi. Bir de yol kenarları kazılan topraklar var ve dahası var. Periferyada nerede demiş. Mürvet Mustafa Ali selam göndermiş. Bunlar yani bu şey şimdi.
1: Hatta şimdi bu okuduklarından bir iki tane not aldım. Onlarla ilgili izin verirsen, biraz zamanımız varsa evet. Onlara da cevap vereyim.
2: Evet. Ayarlar.
1: Halı sahanın ışıklandırılması demiş Yargın abim. Halı sahanın ışıklandırılması için bütçemizde dün itibariyle yapılan mecliste yapılandırma geçti ve oradaki ışıklar için 17.500 euro kadar bir rakam ayrıldı. Bunlar kısa vade içerisinde büyük ihtimalle geçecek herhalde, takılacaklar yani lambalar ve bu işlem olacak. Bu konuda eleştiriye gelmez yani, adamlar gerçekten bu konuda çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tebrik ederiz o konuda da. Kardere köyünün suyuna gelince, Kardere köyünün suyu şu an itibariyle çözülük değil ama yılın getirmiş olduğu ortamdan ötürü şu anda bir şey var yani, bir sıkıntımız Kardere'de yok. Ama Kardere suyu ile ilgili olaraktan şunu söylemek isterim. O köyün sorunlarının geçen sene olduğunda ben Sayın Başkan'a bir dilekçe yolladım. Muhtarın, bizim muhtarımızın imzasıyla. Ve muhtarımız, kendi tarafımızdan olan muhtarımız benden bunu Türkçe istedi. Türkçe'ye çevirir misin dedi. Evet dedim. Türkçe'ye çevirdim. Türkçe'ye çevirdiğimde sonradan ona gönderirken, belediyeye gönderirken yani şeyi, taleplerimizi. Orada Elpida yerine Umut diye kalmış.
2: Evet.
1: Aradan geçen iki ay sonrasında başkandan biz herhangi bir projemizin gelip de diye kalmış.
2: Evet.
1: Aradan geçen iki ay sonrasında başkandan biz herhangi bir

0: sizin de yani ne oldu? Şimdi şöyle bir şey, yolların kenarları ile ilgili olaraktan arkadaşımız sormuş. Yolların kenarları ile ilgili olaraktan belediyemiz maalesef çok geçe kaldı. Hatta makinelerin bozuk olduğunu söylediler. Bunu herhangi bir ihale olaraktan vermediler. Eyaletin gerekli işlemleri gerektiği zamanda yaptığına inanıyorum. Çünkü eyalet sonuç olarak ihaleye çıkardı. İhalenin de başarılı bir şekilde ilerlediğini en azından kendi geçtiğim yollarda ben gördüm. O konuda bir şey diyemeyeceğim. Son olarak da bir duyum aldık. Eczanenin Sirkeli'de bir eczane açıldı. Bildiğin gibi Halit abi. Sirkeli demeyelim. Dernasköy'de.
1: Evet.
0: Dernasköy'de bir eczane açıldı. Orada aldığımız duyumlara göre Sayın Başkan tarafından bazı girişimler yapılmış. Bunların olmuş olduğuna inanmak istemiyorum şahsım adına. Çünkü bu bir kurumu, bir kuruluşu, bir yetki merceğini temsil eden birinin bireysel çıkarları için veya kendini ilgilendiren bazı şeyler için bunları yapabilecek seviyeye düşmüş olacağı kanımca yanlıştır. Öyle bir şey olduğuna inanmak istemiyorum. İnşallah yanlıştır. Son olarak da biz belediyemizden bazı taleplerde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Taleplerimizden bir tanesi şu. Uzun yıllardan beri belediyemizde
2: bilinmeyen numara
0: bazı bölgelerde, bazı köylerimizde sondajımız var. Ve bu sondajlarımız elektronik olaraktan USB veya kartla çalışıyorlar. Bunların çalışma saatleri saat başı 4 euro olaraktan belirlenmiş. Bu ekonomik sıkıntılar varken biz belediyemizden talep ettik. Dedik ki bu 4 euro olan sulama saatini biraz indirime gidelim. Zaten bir sıkıntı var. Gerek OPKP'nin ödememeleriyle, gerek insanların ekonomik zorluklarıyla biz bunun 2 euro indirilmesini talep ettik. Tabii ki bu talebimiz şu an için bir karşılık bulmadı. İnşallah buradan da duyuruyorum, ilerleyen zaman içerisinde bu talebimiz gündeme alınır ve bu konuda da Sayın Başkan gerekli işlemleri yapar.
1: Evet. Şimdi buradan yazıyorlar. Okunmadı mesajım diye mesaj da gönderiyorlar. Şimdi akraba Cihat yazmış, evet. Demiş ki selam, hayırlı programlar, ne asfalttan bahsediyorsunuz, kuzenin yollarını greyderler bile temizlemiyorlar demiş. Ondan sonra son mesajları alıyoruz artık, ondan sonra programımız bitiyor, onu da bildireyim size. Levent Osman diyor ki Halit abi iyi yayınlar, Kurcalı konusunda Tarkan'ı eksik bilgilendirmişler demiş. Mehmet Bostancı, Merkoz Beşikli Mahallesi sakinleri kış aylarında ayaklarını çamurdan çıkaramıyor, bunu da dikkatle alması lazım Kozlukepir Belediyesi demiş. Güner Reşit, geçen dönem muhalefetteyken verilen belediyenin pomonalarından sulama 2 euro olsun konusu ne oldu diye sormuş. İnternet kablosu kazısı olan yerlerdeki topraklar duruyor. Onların temizlenmesi, yapılması algıcıların yalancıların, çok laf az iş yapanların canı yansın demiş. Oo, çok sert bu mesaj. Bunda Oral Salim yollamış.
0: Evet. Şimdi beni ilgilendiren bir tek şey vardı Halit abi. İki şey var aslında. Bir tanesi Kuzuran Köyü ile ilgili olaraktan seçim öncesinde ben Kuzuran Köyü'ne gittiğimde Allah uzun ömür versin, eğer hayattan göçmüşse Allah rahmet eylesin, cuma namazında bir amcamız, yaşlıydı o zaman için, bundan 3 sene öncesinden bahsediyoruz, ona bu konudan bahsettim. Yolların asfaltlanmasıyla, çimentolanmasıyla ilgili olaraktan konudan bahsettim. Aynen gülerekten bana onu dedi. Ya oğlum dedi, biz dedi asfaltı görmedik. Nasıl olsa da göremeyiz. Hiç olmazsa bir greyder geçsin bizim köyden. Yeterli dedi. O da orada biz razıyız dedi yani. Ki burada kardeşimiz de zaten bunu bahse konu almış. İkinci olaraktan Levent kardeşimiz demiş ki Kurcalı Köyü ile ilgili olaraktan beni bilgilendirmekte eksik kalmışlar. Sağ olsun, yeterli bilgiyi kendisi versin o zaman bana. Ben de buradan

0: da özür dilediğim ve gerekli olan işlemleri yapayım.
1: Yazacaktım. Evet.
0: Son olaraktan da istersen son yapayım burada evet. Benim adıma. Merikoz ve Hemetli bölgesinde şu anda siz de biliyorsunuz ki bir altyapı çalışmaları için elektrik telleri geçiriyorlar. Ve bu yollarda şu anda Merikoz'da olacak olan seçecek paneli için o yolları kullanacağız. Hemetli bölgesinde de zaten her gün geçen günde bir kaza oldu. Bu olayın 2,5 ay, 3 ay boyunca o yolların kazılmış olduğu halde hiçbir kimsenin bir sesi çıkmazken bir duyarlı vatandaşımız, soydaşımız bir paylaşım yaptı. Ve bu gazetelere konu oldu. Dedi ki yani bu yollar ne? Biz eyaleti, belediyeyi, hükümeti hepsini davet ediyoruz dedi. Ve bu paylaşımın üzerine belediye bu konuyla ilgilendiğini göstermeye kalktı. Maalesef ki o kadar acemice yaptılar ki onun fotoğraflarını alıp da kullandılar ve onları koydular. Yani kendileri gidip de fotoğraf dahi çekemediler Halit abi. O yolları geçmemişler hiç. Sadece bunu söyleyeceğim. Yani başka yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Benden bu kadar Halit abi. İnşallah bir dahaki programlarda halkımız ne isterse ne isterse sorabilir. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkumuz yok. Buradayız. Bir yere gitmiyoruz.
1: İnşallah.
0: Normal evet. Günlerde de herkes istediği şeyi sorabilir yani.
1: Evet. Ben anlıyorum ki kazan kaynayacak. Daha seçim zamanı başka, hizmet zamanı başka. Biz yine Radyo City olarak hep ortasında olacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Halit abi bize bu fırsatı vermiş olduğun için. İnşallah bundan sonraki yayınlarda da bu yani derece meşgul etmeyiz size. diye geliriz yani. Yani biz de işler oldu diye gelip de tebrik etmeye geliriz evet, inşallah. İnşallah evet. Öyle günlerde evet. Görürüz. Sağ olun Halit abi. Çok teşekkürler.
1: Hayırlı sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler. Şimdi artılarıyla eksileriyle geldik bir programın daha sonuna. Biz tabii Radyo City 1992'de kuruldu. O zamandan beri yayındayız ama geçen bir dönem var. Orada tabii sağ olsunlar bayağıca programcılarımız vardı o dönem. Kasetle yapılan programlardı. Müftü yardımcımız Fehim Hoca o dini programı yönetirdi. Ondan sonra Hüseyin Macir Şapçı'da ortopedi uzmanı sevgili kardeşimizin bir programı vardı. Yani bizim radyodan geçmeyenler kalmadı. Biz hep ortada olduk konularda. Bir de yani 2004'ten sonra da ben bu mikrofonla tanıştım. Tabii bayağı birbirimize alışmamız bayağı gitti. Ama sonunda da zannedersem alıştık. Ve de biz hizmete devam ediyoruz. Şimdi biz birazcık da nasıl diyeyim gerizekalı çok yüksek bir kelime. Ama şeyiz yani herkese kanıyoruz. Hemen biri bu iş güzel oldu desin, biz onunla beraber alkışlıyoruz yani. Her ne yani işin aslını bilmesek bile. Bu iş olmadı desin bize köyden biri, hemen tozlu dumana karıştırıyoruz. Yani biraz acele etmiyoruz da her bir rüzgara kapılıyoruz. Böyle olmaya da devam edeceğiz yani. Ama tabii kişisel haklara yani belden aşağı vurmaya biraz dikkat ediyoruz yani onlar. Onlara da kalksak şey yapma, oho neler var neler yani şey olarak. Ama o bizi ilgilendirmeyen konular. Şimdi gelecek hafta eyaletten iki kardeşimiz burada olacak. Rıdvan Mollaysa bir de Ahmet Pehlivan kardeşimiz burada olacak. Fizyoterapi uzmanı. Tabii İlerleyen günlerde sıra alanlar bayağı var. Demek ki iyi yoldayız. Önemli olan da bu zaten. Bizim hiçbir belediye başkanıyla, hiçbir belediye muhalefetiyle düşmanlığımız yok. Biz şimdi tabii bazı belediyeciler söz veriyorlar. O sözü de bir türlü yapmıyorlar. Ama onu milletvekilleri de yapıyor. Mesela 2,5-3 yıldan beri Halit abi görüşeceğiz. Halit abi görüşeceğiz diye öyle giden milletvekilleri de var. Yine yutkunuyoruz. Ondan sonra gene diyoruz yani genç bunlar diye. Neyse o konularda inşallah herkes dediği gibi sözünü tutar. Biz seçimde de burada olacağız. Hizmet döneminde de biraz evvel de söyledim. Siz de bizim yanımızda olduğunuz zaman biz daha güçlü oluyoruz. Ve de hakikaten burada bu öğlen kaynağında program yapmaya da hiç üşenmiyoruz. Çünkü siz çok önemlisiniz bizim için, Radyo City için. Allah yüzünüzden gülümsemeyi, kalbinizden sevgiyi eksik etmesin inşallah. Hoşça kalın, mutlu kalın. Radyo City'de kalın efendim.
2: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Milyonlar değil mi?
1: Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını sizle görün istedi. Hadi izleyelim. Bravo.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Eyyamu Bahur sıcaklarından herkese merhabalar. Eyyamu Bahur, hayatın en sevdiğim yönlerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Eyyamu Bahur değil. Hala bu yaşıma rağmen hala ilk kez duyduğum şeyler çıkıyor olması. Eyyamu Bahur ya, şimdiye kadar nasıl hiç duymamış olabilirim? Temmuz sonları ve Ağustos başlarındaki sıcaklara deniyormuş. Eyyamu Bahur. Bazı yerlerde, köylerde falan Eyyam Pıhur deniliyormuş falan, öyle bir şey. Abi bu aşırı sıcaklarla ilgili şöyle çok ilginç bir şey oluyor. Bana hep çok ilginç gelmiştir. Şimdi cüzdanıma arabamın koltuğunun yanında kolunu koyduğun yer var ya hani, orayı kaldırıyorsun, içinde de bir bölme var ıvır zıvır koyabileceğin. Oraya koymuştum mesela, araba saatlerce güneşin altında kalmış. Geçenlerde olan bir şey anlatıyorum. Açtım kapağı, cüzdanı aldım elime. Abi cüzdan bildiğin sıcak. Yani cüzdan bile ısınmış. Arabanın içinde ve o bölmenin içinde olmasına rağmen. Ve hatta içindeki demir parayı aldım. Demir para bile sıcak. Bizim evimizdeki kalorifer petekleri kışın o kadar ısınmıyor. Hanım bindi arabaya az sonra, ya sıcak. Hanım bindi arabaya

Eşim diş ipi kullanıyor. Ben kullanmıyorum bu arada, denedim, zor geldi. Olmuyor. Diş ipini dişlerinin arasına sokuyorsun. Bir ucu dışarıda kalıyor. Tutuyorsun. Diğer ucu ağzının içinde kalıyor. O ucu nasıl tutacaksın? Elini ağzına mı sokacaksın? Zor bir şey. Eşim kullanıyor. Arada bir benden de istiyor eve gelirken alır mısın diye. Küçücük bir kutu bu arada ve içinde 25 metrelik diş ipi var. Öyle yazıyor, 25 metre. Şimdi onun kullandığı belli bir marka var. Gri kutulu bir diş ipi. Her seferinde de söylüyor. Gri kutulu olanlardan aldı. E tamam, anladık. Kaçtır alıyoruz. Yolun üzerinde birkaç eczaneye uğradım, yok. En sonunda bir tanesinde buldum. Baktım orada duruyor gri kutulu olanlar. O galiba dedim filan, orada bir bayan vardı, aldı. O bana vermeye çalışırken diş ipini, ben de diş iplerinin olduğu yere bakmaya devam ediyorum. Emin olmak için hani. Belki de bu açık gridir filan, ne bileyim. Hepsine bakıyorum yani. Kız uzattı gri kutuluyor ama bir yandan da emin olmak için diğerlerine bakmaya devam ediyorum ben. Kız da şaşırdı bu arada, niye hala bakıyorum diye. Patronu geldi o ara, ne oluyor gibilerden. Şey dedi kız patrona, beyefendi gri kutulu diş ipi arıyordu da. Dedim tamam, bu okey, aradım bu işte gri kutulu. Patron da şey dedi, kusura bakmayın yeni işe girdi o yüzden. Halbuki kızcağızın yaptığı hiçbir yanlış yok. Kusura bakmayın diyor, işe yeni başladı filan. Yani bir kusur yok ki ortada. Yavaş yavaş öğrenecek gibilerden bir şeyler söyledi. Bazen abi böyle çok garip diyaloglar ortaya çıkabiliyor.

0: habersiz.
1: Tamam, çok önemli bir şey değil ama gene de garip. Bu tür durumlara ben küçük iletişim kazaları diyorum. Bilmeden ya da aceleyle bir şeyler söylemekten, özellikle de aceleyle konuşmaktan kaynaklanıyor. Neyse, olay bu. Ama gel gör ki bazen de öyle durumlar oluyor ki maalesef bazen insan kendini acımasızca espriler yapmaktan alıkoyamıyor. Çünkü öyle bir espri olacak oluyor ki bu fırsat kaçmaz diyorsun ne pahasına olursa olsun. Orada da şöyle bir şey oldu. Patronu yavaş yavaş öğrenecek deyince ben de şey dedim. Renklerden başlasın o zaman. Çok kötü bir şeydi yaptığımı kabul ediyorum. Buradan kendisinden de özür diliyorum. Espriyi yapıp eczaneden çıktıktan sonra pişman oldum. Bir suç işlemiş gibi hissettim kendimi. Ki öyleydi. Eğer şu anda beni dinliyorsan senden çok özür diliyorum.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Sohbet, komedi ve müzikalite dolu, eğlence dolu bir harikalar diyarındasınız. Dop dolu devam ediyor şovumuz. Bizimle kalanlar birazdan günün en güzel şarkılarını ve en acayip hikayelerini duyacaklar. Tuncay Saran Show'dasınız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Bir evin zeminindeki parkeler en fazla ne kadar ses çıkarır ki arkadaşlar? O ev sahibi ya artık buna dayanamayacağım, bunları değiştirmek lazım der mesela. Ben hiç böyle bir şeye şahit olmadım. Hiçbir tanıdığım şimdiye kadar böyle bir şeyden dolayı parkeleri değiştirmedi. Ve bugüne bugün bunca yıldır hiç biz de böyle bir şeye ihtiyaç duymadık. Kiracımız WhatsApp'tan mesaj atmış. Demiş ki Tuncay Bey, evin ahşap parkelerinden çok ses geliyor. Aralarından kum çıkıyor artık. Değiştirebilir misiniz acaba? Değiştiremeyiz. Hayır, yani gerekiyorsa değiştiririz de. Şimdi çok kısa bir süredir evde oturuyorlar, tamam mı? Ve biz bıraktığımızda her şey gayet normaldi. Ondan dolayı şaşırdım. Yani tamam, ekstra masraf meselesine de insanın canı sıkılıyor ama ya böyle bir şey nasıl olur? Ahşap en fazla ne kadar ses çıkarabilir abi? Ben onu anlamıyorum. Ya biz bıraktığımızda Allah Allah, bu parkelerden de ne kadar çok ses geliyor diye bir şey dememiştik ya. Böyle bir şey fark etmemiştik. En fazla ne kadar ses çıkarabilir bir parke? Üstelik böyle evde yürüyorsun, çatır çutur sesler geliyor. Ve aşağıdan kum fışkırıyor böyle yukarı. Bilim kurgu filmlerindeki sahneler gibi bir şey yani. Koridorda yürüyorsun, çatır çutur ve kumlar fışkıraraktan. Ya şunu anlamıyorum. Biz daha tırnak içinde aylar öncesinde evi size bırakırken hiçbir şeyi fark etmemiştik ki. Şimdi nasıl oluyor da dayanılmaz bir durumda yani. Çatır çutur gidiyor, kumlar fışkırıyor falan. Değişmesi lazım diyorsunuz. Onu çözemedim ben. Ve diyorum ya, biz çok uzun yıllar kullandık. Ondan sonra ben etrafımda hiç böyle bir şey duymadım. Bu parkeleri değiştirelim. Acayip ses geliyor. Kum fışkırıyor. Ya parkelerin arasında nasıl kum fışkırabilir ya? Kum ne arar parkelerin arasında? Hakikaten kum ne arıyor parkelerin arasında? Bir tanecik bir kum taneciğine mi denk gelmedik biz de? Birden bu parkeler kum üretmeye başladı son aylarda. Ve çatır çutur böyle kum çıkarıyorlar. Bu nasıl olabilir yani? Ekstra masrafın nereden çıkacağı belli olmuyor.
7: Tuncay Saran Show.

0: yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Bir arkadaşla telefonlarımız aynıydı. Aynı model telefonlarımız vardı yani. Güzel bir model. Bayağı hızlı şarj eden bir şarj aleti vardı. Bu arada gerçekten hayran kalmıştık telefona. Sonra kaybetti arkadaş hızlı şarjını bir gün. Değerli de bir şarj aletiydi yani. Az buz değil onların fiyatları. Kaybetmiş bir yerde. Ama nerede? Bir yerde öylece duruyor. Neredeyse artık. Çok can sıkıcı bir şey. Yani var olduğunu biliyorsun. Bu dünyada belli bir yer kaplıyor. Ama nerede? Yok olup gitmedi. Birden öylece sihirli bir şekilde yok olup gitmedi. Babaannemin bir lafı vardı bu gibi durumlarda kullandığı şey derdi. Bu da bir sihirbazlık. Bir şey kaybolduğu zaman bastığı bir jingle gibiydi. Allah Allah, bu da bir sihirbazlık. Neyse, arkadaşla beraber teknoloji markete gittik. Ben de şarj aletimi aldım yanıma. Hani onu göstereceğiz karışıklık olmasın diye. Hızlı olduğuna emin olalım diye yani. Bak bu hızlı, ona göre. Bunun gibi olsun yani. Neyse gösterdik. Bakın böyle yazılarını falan gösterdik. Bundan olacak diye. Verdi bir tane. Aynısı değil gibi. O küçük yazıları var ya üstünde. Onlara baktı arkadaş. Aynısı değil galiba falan dedi. Emin misiniz dedik hızlı olduğuna. Evet dedi, bu olur. Aldık. Ondan sonra arkadaş denedi. Taktı baktı. Hızlı şarj değil. Kablo şarj.
1: Radyo City sunar. Saat 18.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
2: La La Land diye meşhur bir film var arkadaşlar. Bilirsiniz, Oscar ödüllü Ryan Gosling'in oynadığı. Bu filmin afişiyle ilgili bir problem varmış. Bilmiyorum kaçınız fark ettiniz. Bence kimse fark etmemiştir. Ryan Gosling'in eli yanlış pozisyonda duruyormuş. Zaten bunu biz fark edemeyiz. Sadece kendisi bilir. Yanlış tuttum der. Yani elim orada yanlış görünüyordur. Aslında şöyle tutmam gerekiyordu elimi. Ama orada böyle yapmışım, bu olmamış der ki o da öyle demiş. Yanlış olmasından müzdaripmiş uzun yıllardır. Hatta demiş işte tüm enerjiyi öldürüyordu bu pozisyon, elimin bu hareketi, ama afişte o kullanıldı. Abi sen paranı aldın mı, bırak ya. Türk mantığı. Bunu da Lionsgate firması, yapımcı firma düzeltmiş 10. yıl posterinde. Normalde düz görünüyormuş eli. Dans ederkenki bir pozu var. Böyle meşhur mavili bir poster belki bilirsiniz. Ryan Gosling'le işte karşıdaki bayan oyuncu sarı elbiseli. Böyle beraber dans ederlerkenki bir anları orada posterleştirilmiş. Orada adamın eli düz durmaması gerekiyormuş kendisine göre. Tüm enerjiyi öldürüyormuş da. O eli böyle eli hafif kıvırmışlar aşağı doğru, öyle düzeltmişler. Şahmışlar. Şahbaz olmuşlar yani. Şimdi oldu yani, tamam.
3: Bence düz daha güzel duruyor abi. Daha estetik geliyor benim gözüme, bilmiyorum. Posterdeki o hali. Böyle aşağı doğru eğince birazcık feminen de durmuş sanki, bilmiyorum. Benim fikrim. O düz el duruşu sahnenin tüm büyüsünü ve enerjisini öldürdü diyor yani.
2: Heh, tamam, hafif aşağı kıvrılınca tamam. Abi bu muymuş, ne kadar çok şey değişti ya.
3: Allah Allah. Herkes ona bu çok havalı durmayacak düz tutarsan elini, ama o an elini dümdüz tutmanın daha havalı olacağını düşünmüş.
2: Ya neye takmışlar ya? Yani bir de öyle olduğuna inanıyorlar ya.
3: Ne kadar saçma bir detay yani, bilmiyorum. İlginç bir sinema haberi. Poster haberi.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Zaman zaman bahsederim böyle. Çok büyük tesadüfler de başıma gelmişti var arkadaşlar. Böyle ufak tefek tesadüfler çok geliyor zaten başıma benim. Şu geldi arkadaşlar başıma yakın zaman önce. Bak bu da çok ilginçti ya. Böyle baka kaldım yani. Sony Vegas diye bir video montaj programı var, tamam mı? Ben de arada bir bunu kullanıyorum. Böyle yapay zeka ile yaptığım bazı videolar falan var. Hobi olarak onlarla bir şeyler yapmaya çalışıyorum falan. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Benim bilgisayarımın wallpaper'ı dinamik bir wallpaper. Hareketli yani. Sürekli resim değişiyor arka plandaki. Masaüstü arka plan resmi 10 dakikada bir değişiyor, öyle ayarladım. Kendi bir klasörüm var benim, resimler klasörü. Orada böyle çok uzun yıllardır biriktirdiğim, hard diskimde, bilgisayarımda birikmiş olan böyle wallpaper görselleri var. Büyük ebatlı böyle masaüstü wallpaper olarak kullanırım diye ayırdığım. İşte gezegen fotoğrafları filan, böyle soyut fotoğraflar, bazı güzel manzara fotoğrafları vesaire. Böyle bir klasör var. O klasörü gösterip Windows'a dedim ki işletim sistemine, bilgisayarın wallpaper olarak bu klasörden rastgele görseller seç dedim, tamam mı? Her biri 10 dakika kalacak şekilde. O yüzden 10 dakikada bir o klasörden görseller değişiyor, tamam. Bunu bir kenara koyalım. Vegas demiştim ya yazılım. Bir bilgisayar programını açarken ikonuna çift tıkladığınızda açılırken önce bir logosu çıkıyor ya ekranda. Küçük bir kutu çıkıyor. İşte Sony Vegas yazısı çıkıyor, tamam mı? Copyright, işte yıl bilmem ne versiyonu. Ondan sonra bir grafik çalışması, bir görsel, bir tasarım, bir şey. Böyle bir karşılama ekranı çıkar ya ilk tıkladığında açılışta. Şimdi tıkladım geçenlerde Vegas'a, bir işim vardı. Açacağım. O açılış ekranı çıktı abi. Bak tesadüfe bak ya. Böyle bir şey olamaz. O sırada bilgisayarın wallpaper olan görüntüyle, tamam mı, Vegas'ın, Sony Vegas yazılımının açılış ekranındaki görsel birbiriyle o kadar eşleşti ki, yani o açılış ekranının masa üstünde açıldığı yerle, ekranla wallpaper'ın kendisi, yani wallpaper'ın ortasında küçük bir alanda açılmış oluyor o Vegas'ın ekranı, açılış görüntüsü yani kutu, o kutu öyle bir yere denk geldi ki abi, ya böyle bir şey olamaz, kafayı yersin, böyle kaldım yani. Nasıl biliyor musun? Aynı görsel, tamam mı? Aynı görseli kullanmışlar. Ya Vegas açılış ekranında bu wallpaper kullanılmış arkadaşlar. Bu wallpaper yani. Nasıl bir görüntü biliyor musun? Böyle mavili, soyut bir görsel, geometrik bir desen, böyle soldan sağa çapraz, sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru çaprazlamasına ışık ışınları, çizgiler var böyle. Yani uzaysal bir geometri gibi, nasıl diyeyim yani, yumuşak geçişler var siyah ve mavi renkler arasında. Wallpaper bu. Tam ortada o küçük ekran açılıyor ya. Yahu sanki wallpaper'ın puzzle gibi bir parçası oldu o yani. Ya böyle bir denk geliş olamaz ya. Çok büyük bir denk geliş. Yani baktım baka kaldım böyle, aynısı mı lan diye böyle detaycı incelemeye çalışıyorum. Sanki o onun parçasıymış gibi yani, anlatabiliyor muyum? Onun devamı gibi ya, çizgiler birbirini tuttu böyle. Sanki böyle bir şeffaf bir ayna tutmuşsun bilgisayarın önüne ve o aynanın arkasından wallpaper'ı görüyorsun yani. En ufak bir kayma yok. Renk aynı. Çizgiler birbirinin aynısı olarak devamı olacak şekilde o pencerenin üstünden geçiyor sanki. O farklı, bağımsız bir pencere yani. Wallpaper bambaşka bir görsel olabilirdi. Bak o çizgiler, sol üst köşeden sağ alt köşeye akan çizgiler dümdüz. Bak 3-5 derecelik bir açıyla farklı bile değil. Arkadaşlar bak çok önemli bir şey söylüyor. Ya bunun ihtimali yüzde kaçtır? Sony firmasının yani bu yazılımının açılış ekranı olarak seçtiği görselin benim o anda bilgisayarımda çıkan, denk gelen görsel, ben onu yıllar önce seçmişim nereden? Ve o anda o denk gelmiş ve o anda benim bu programı çalıştırasım denk gelmiş. Açmışım, tam o anda birbirini tutmuş. Aynı görsel denk gelmiş. Aynı renkler, aynı açı, aynı yer diyorum ya. Ya puzzle'ın bir parçası gibi çıktı orada ya. Onu tamamladı yani. Cuk oturdu. Çok ilginç bir tesadüf.
1: Tuncay Saran Show.

Şimdi birkaç mesajımız var arkadaşlar. Onlara şöyle bir göz atalım, sonrasında devam edeceğiz. Merhaba Tuncay Bey, sürekli sizin programınızı dinliyoruz, çok beğeniyoruz. Tarkan'la başladığınız için çok teşekkür ederiz. Hüp şarkısını istiyoruz. Bir şey kuaför, şimdi reklam olmasın söylemeyelim. Tarkan da programın başında çaldık her zaman olduğu gibi. Artık yarınki programa diyelim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Merhabalar, Yozgat'tan Metin ben. Gün boyu radyonuzu dinliyorum. Bütün programlarınız çok kaliteli, tebrikler, iyi yayınlar. Selamlar, Burdur'dan Reyhan ben. Hiç kaçırmıyorum programınızı. Herkese sevgiler. Bizden de size sevgiler ve çok teşekkürler. Tuncay Bey, her gün bize moral ve neşe veriyorsunuz. Bu monoton hayattan biraz olsun sıyrılıyoruz sayenizde. Daha ne isteyelim? Kendinize iyi bakın. Siz bize lazımsınız. Aman efendim, siz de bize lazımsınız. Siz de kendinize iyi bakın. Asıl siz varsanız biz de varız. Siz de kendinize çok iyi bakın. Güzel sözleriniz için çok ama çok teşekkürler. Turhal'dan Gökhan. Tuncay abi, iyi ki varsın. İş yerinde hep seni açıyorlar. Zaman çok güzel geçiyor. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler bu vesileyle. Hem sizin iş yerinizde çalışan hem de başka çalışırken bizi dinleyen herkese de kolaylıklar gelsin diyelim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

hani belli bir iş yeri ya da herhangi bir ortamdaki belli kişilerin hikayelerinin anlatıldığı diziler var ya, işte hastane dizileri mesela ya da bir cinayet büronun merkezinde olduğu polisiye dizileri, meşhur Behzat Ç gibi, Arka Sokaklar gibi, işte okuldaki öğrencilerin hikayelerini anlatan diziler gibi, bence abi bu tür dizilere bir süpermarket dizisi de eklenebilir. Bence çok güzel fikir. Ya bir süpermarket çalışanlarının, kasiyerlerin falan aralarında geçenleri anlatan, müşterilerle ilgili yaşadıklarını anlatan, bir market içinde yaşananları anlatan bir dizi bence çok iyi fikir abi. Hem farklılık olmuş olur hem de çok güncel bir şey bir yandan. İşte ekonomi çok güncel bir şey. Zaten her zaman güncel bir şey olmuştur da son zamanlarda daha da güncel bir şey. Ya birebir şahit olduğum çok ilginç bir olay olduğu için söylemiyorum ama İlla ki oluyordur yani orada kendi aralarında. Şahit olmuşluğum da var mesela, kasadan çıkarken kendi aralarındaki bazen o hararetli konuşmalara şahit oluyorum. Her iş yerinde bazı meseleler, mevzular falan olur yani. Onların da kim bilir ne hikayeleri oluyordur. Ve çok etkileşimli bir yer ya böyle, müşterilerle aralarında bir şeyler oluyordur. Hırsızlık olayları oluyordur, kavgalar oluyordur. Aşk hikayeleri oluyordur. Her yerde var. Orada da çok ilginç, kendilerine has şeyler oluyordur bence. Hep böyle mesela kasiyer bir arkadaşım olsun ya da ortak arkadaşlarımız olsun, bir ortamda buluşalım da sorayım isterim orada yaşadıkları ilginç şeyleri. Mesela kasada yaşadıkları ilginç olaylar mutlaka vardır, dinlemek isterim mesela. Nasıl değişik insanlarla karşılaşıyorlardır kim bilir mesela. Daha çok sanki bir komedi dizisi olabilecek bir konsept belki, bilmiyorum. Ya da bir gençlik dizisi gibi.

Hanımla oturma odasındayız. Çocuk bu arada 11 aylık falan. Yürüyemiyor daha. Tabii ki tuvalet becerisi yok henüz. Ondan sonra dedim, ne yaptın? Çocuğu banyoda mı bıraktın? Yani nasıl olur böyle bir şey? Yani normalde banyoya, daha doğrusu tuvalet banyonun içinde beraber giriyorlar. Çocuğu şey yaptırıyor işte, anlayın. Normalde öyle. Dedim, senin burada ne işin var? Çocuk banyoda tek başına mı tuvalette? 11 aylık çocuk. Öyle şok oldum, şaşırdım. Dedim, ne oluyor? Dedi, bir şey olmaz, o banyoda kendi halleder ya filan. Allah Allah. Neye uğradığımı şaşırdım, tamam mı? Kalktım yerimden, gittim bir baktım banyoda yok. Allah Allah. Çıktım banyodan bir baktım koridorda. Koridorda yerde oturmuş her zamanki gibi öyle duruyor yani, oynuyor, parmağını bir yerlere sokmaya çalışıyor filan. Tam orada bir yerde bir priz var, prize elindeki oyuncağı tutmuş bir şeyler yapıyor filan. Dedim, hayatım gel, buradaymış. Bir yandan da korktum bir şey olacak, parmağını prize sokacak falan diye. Tam o esnada yerde karıncalar gördüm. Böyle halının kenarından karıncalar geçiyor. Ondan sonra takip ettim, çocuğun önünden, arkasından, etrafından böyle koridordan yatak odasına doğru gidiyor karıncalar. Ve bayağı çok var yani. Ve ilginçtir, yatak odasının kapısının sağ tarafındaki duvarın dibinden delik açmışlar. Oradan yatak odasına girip çıkıyorlar, bir sürü karınca. Yatak odasına girdim, bir baktım sular seller gibi karınca, böyle çok kalın siyah bir kablo gibi bir sürü karınca, böyle coşkun bir nehir gibi bir sürü. Yani bir karınca yolu değil, bir karınca otobanı var. Vızır vızır bir sürü. Dedim, aşkım şuraya bak, milyonlarca var. Ondan sonrasını bilmiyorum çünkü uyandım. İlginç bir rüyaydı.

0: Ben çok küçükken izlediğim bir film vardı, adını hatırlamıyorum ama inanılmaz ilginç bir korku filmiydi. Çok absürt bir şeydi ya. Filmde bir aile vardı, yanlış hatırlamıyorsam anne, baba ve küçük bir kız. Çok net değil, bayağı eski bir hatıra çünkü. Yani belki de 4 yaşımda filandım, bilmiyorum. Abi bu ailenin yaşadıkları evde giderek sıcaklık artmaya başlıyor. Ve bunlardan neden kaynaklandığını çözemiyorlar. Böyle ilginç bir şey. Herhalde araştırıyorlar filan, baba bakıyor bir yerlere ama bir türlü sıcaklığın kaynağını bulamıyorlar filan herhalde. Saçmalık işte. Git kombiyi kız. O kadar açılır mı? Doğalgaz kaç para, haberin var mı senin? Böyle garip bir olay. Bir şekilde filme yaymışlar bu gerilimi. Sıcaklık neden artıyor? Nasıl yaymışlar? Yani ne oluyor film boyunca? Hani akıllarına pencereyi falan açmak gelmiyor mu? Ne bileyim, dışarı çıkmak gelmiyor mu? Klimayı açmak gelmiyor mu? Bir sürü şey yapabilirler. Ne kutsal evleri varmış be. İçinden çıkmamaya yemin etmişler yani. Neyse, sıcaklık sürekli artıyor, artıyor, artıyor. Hepsi çok terlemeye başlıyorlar filan. Bu arada şöyle ilginç bir şey de var. Evlerinin her yerinde ünlü bir Alman otomobil markasının logosuna çok benzeyen bir logo var abi. Ve o logo aklımda kalmış. Hatta direkt o firmanın logosuymuş gibi, böyle yuvarlak bir logo. Ortasında şimşek simgesine benzeyen bir şey var filan. Böyle ilginç bir şey de var yani. Neyse, sonra şöyle bir şey oluyor. Şöminelerinin bacasından abi kırmızı bir şey akmaya başlıyor. Böyle lav gibi. Erimiş bir şey gibi sanki. Ve filmin finalinde ortaya çıkıyor ki o ev aslında maketmiş. Hani küçücük bir oyuncakmış. Oyuncağın içinde bulunduğu gerçek evde bir yangın çıkmış. Hani ev o yüzden ısınıyormuş. O şöminenin bacasından akan kırmızı şey de oyuncak evin sahibi olan kızın kırmızı şekeriymiş. Hani yangından dolayı sıcaktan erimiş de evin içine akmış gibi. Ya ben bu filmi aradım. Nasıl ararsın böyle bir filmi? Hani hatırladıklarından 3-4 yaşlarımdayım. Hani 80'li yılların başlarına tekabül ediyor. Yani film ya 70'ler ya 80'ler filmi. Ya bir sürü şey yazarak arattım. 70'ler korku filmleri diye arattım. 80'ler korku filmleri diye arattım. Araya absürt kelimesini sıkıştırdım. Maket ev, oyuncak ev, şömine, akan şeker, kırmızı, yangın. Ya o kadar çok kombinasyonla aradım ki. Abi yok. Filmi hiçbir şekilde bulamadım. Ama böyle ilginç bir film var. Ağlıyormuşum. Nasıl bulamadım? O kadar çok kombinasyonla, o kadar çok aklıma gelen bütün kelimeleri yazdım. Filmle ilgili olan. Çok ilginç.
1: Tuncay Saran Show.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. istedigimkargomkapimda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayan

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın tam ortasındayız efendim. Takvimler 29 Temmuz'u göstermekte. Günün adı Çarşamba, ben Nurgül. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz. Tam 2 saat boyunca yine geçmişe götüreceğim sizleri. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Çok da güzel şarkılar var programda. Hadi hazırsanız başlayalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Efendim, bugün neden bahsedeceğiz sizlere biliyor musunuz? Sizi çocukluğumuzun en renkli dükkanına götüreceğim. Tahmin edin. Evet, mahalle bakkalına dediğinizi duyar gibiyim. Hani kapısından içeri girince çikolata kokusunun, taze ekmeğin ve rengarenk şekerlemelerin birbirine karıştığı o küçük dükkanlara. Cebimizde belki 1 lira, belki 50 kuruş olurdu ama kendimizi dünyanın en zengin çocuğu gibi hissederdik. O küçücük parayla aldığımız mutlulukların değeri bugün hiçbir kredi kartına sığmıyor sevgili dinleyenler. İşte bugün o güzel günleri hep beraber hatırlayacağız.

Harçlığımızı avucumuzun içinde sımsıkı tutardık. Daha bakkala varmadan ne alacağımızı defalarca değiştirirdik kafamızda. Bir çikolata mı, sakız mı, gazoz kapağı mı yoksa renkli şekerler mi? Seçim yapmak zordu ama o kararsızlık bile mutluluğun bir parçasıydı.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu eskiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.
1: Dolanı dolanı dolaşıyorum Mecnun gibi meyhaneleri. Alaca olsun ahtar.

plakta mahalle bakkalından aldığımız 1 liralık mutluluklardan bahsediyoruz efendim bugün sizlere. Mahalle bakkalı sadece alışveriş yapılan bir yer değildi tabii ki. Bakkal amca hepimizin adını bilirdi. Bugün okul nasıldı diye sorardı. Bazen para yetmezdi, sonra verirsin derdi. Mahalle bakkalı güvenin ve samimiyetin en güzel adresi.

Mahalle bakkalından aldığımız 1 liralık mutluluklardan bahsediyoruz bugün sizlere. Tezgahın üzerinde duran cam kavanozlar, içlerinde rengarenk akide şekerleri, leblebiler, çubuk şekerler. O kavanozlara bakarken zamanın nasıl geçtiğini anlamazdık. Hangisini seçeceğimiz bile başlı başına bir heyecan.

Sokak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bakkallardan bahsediyoruz bugün sizlere. Bir köşede duran o meşhur veresiye defteri. Bazen annemiz bakkala yazdır derdi. Kimse bundan utanmazdı çünkü mahallede güven vardı efendim eskiden. O defter sadece borçları değil, komşuluğu ve dayanışmayı da kaydediyordu çünkü.

Harika Şarkılar Eşliğinde programımız tüm güzelliğiyle devam etmekte. Bakkaldan aldığımız 1 liralık mutluluklardan bahsediyoruz bugün sizlere. Epey bir geçmişe gidiyoruz efendim bugün hep beraber. Ve gazozun tadı. Yaz sıcağında alınan buz gibi bir gazoz. Kapağını açarken çıkan o ses. Belki yanına küçük bir çikolata. İşte çocukluğun lüksü buydu sevgili dinleyenler. Azla mutlu olmayı bilen çocuklardık biz.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini. H-Cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

0: Market. Şükriye Market. Hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres: Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız: 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.

Efendim, bakkallardan bahsederken bakkal önü sohbetlerinden bahsetmemek olmaz. Bakkaldan aldıklarımızı hemen eve götürmezdik. Kapının önünde arkadaşlarla buluşur, aldıklarımızı paylaşırdık. Bir sakız 4 kişiye bölünürdü. Bir çikolata sırayla yenirdi. Paylaşınca eksilmeyen mutlulukları yaşardık. Harika bir şarkı. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

efendim bugün mahalle bakkalının önüne götürdüm sizi. Birazcık durduk orada. Cam kavanozlara baktık. Cebimizdeki bozuk paraları saydık. Çocukluğumuzun en tatlı alışverişlerini yeniden yaşadık. Belki o dükkanların çoğu artık yok. Ama o küçücük dükkanlarda yaşadığımız kocaman mutluluklar hala bizimle. Çünkü bazen insanı mutlu eden şey cebindeki paranın miktarı değil de o parayla kurduğu en güzel hatıralardır.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: kardeşim.
1: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar burada olacağız. Ben Nurgün. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
2: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
1: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Evet, üzülümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde, nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde, meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle, kanatlansın türküler.

0: odanızın rengi mi soldu? Furotex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Furotex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Furotex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
4: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
3: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
0: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Radyo City sunar. Saat 24.
1: Gençler, uyuşturucu öldürür. Uzak durun.
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım yolları.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

Ich bin der Herr Schmidt.